0: Mülk suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Tebârakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr.
0: Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter.
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

Yedi göğü üst üste tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun?

Sonra gözünü iki kez daha çevir. Tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz, yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir.

0: Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık.
1: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: nadir.
1: Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar.

Onlar da evet, bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler.

0: Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler.
1: Fa'terafu bizenbihim fesuhqan li ashabis sa'ir.
0: Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar.
1: İn

0: sudur.
1: Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
0: Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir.
1: Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır.
0: Huvellezî ce'ale lekumul erda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizqihî ve ileyhin nuşûr.
1: Yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız onadır.

0: Kudret ve saltanatıyla gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz?
1: Em emintum men fissemâi en yursile aleykum hâsiben fesete'lemûne keyfe nezîr.
0: Yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
0: Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak beni inkar nasıl oldu?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا

Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten o her şeyi hakkıyla görür.

0: yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler.
1: اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَّجُّوا ف۪ي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ
0: Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.
1: اَفَمَنْ

0: Ey Muhammed, de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren odur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan odur. Sonunda yalnız onun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar.
1: قُلْ اِنْ

Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

De ki, Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?

0: De ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa ne dersiniz? Size kim bir akarsu getirebilir? Kalem suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır.

0: kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.
0: Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ.
0: Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: Ey Muhammed, sen gerçeği yalanlayanlara uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ
0: Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar.
1: وَلَا

0: Çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme.
1: İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır, der.
1: Senesimuhu alel hurtum.
0: Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz.
1: İn

Gerçekten biz bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp inşallah da demiyorlardı.

0: فأصبحت كالصريم.
1: Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi.
0: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ.
1: Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler.
0: فَانْ

0: Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler.
1: فَلَمْ

0: Bahçeyi o halde görünce herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler.
1: Bel nehnu mehrumun.
0: Gerçeği anlayınca da hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: Qale evsatuhum elem ekul lekum levla tusebbihun.
0: Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi.
1: Qalu.

0: Onlar yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler.
1: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır.
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?
1: اَمْ

0: Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var?
1: Selhum eyyuhum bidalika zaim.
0: Ey Muhammed, sor onlara, bu iddiaya onlardan hangisi kefildir? Emle

0: Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse hemen ortaklarını getirsinler.
1: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
0: O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler ama artık buna güçleri yetmez.

Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi. Feverun.

0: Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır.
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar?
1: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ
0: Ey Muhammed! Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti.

0: Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı.
1: فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.

0: Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir delidir diyorlardı.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Oysa Kur'an alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Hakka suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakka mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakka.
0: Kıyamet.
1: Mel-Hakka.
0: Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَلْحَاقَّ
0: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
0: Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar.
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
0: Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
0: Ad kavmine gelince onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler.

0: صَرْعَى فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ.
1: Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
1: Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Firavun da ondan öncekilerde altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler.
0: فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً.
1: Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi.

Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunu sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık.

0: واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
1: Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman işte o gün olacak olur. Kıyamet kopar.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
1: Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur.
0: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
1: Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır.
0: يَوْمَ اِذِنْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
1: Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz.

0: in hisabiye.
1: Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın, okuyun kitabımı. Gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ.
1: Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
0: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.
1: Cennettekilere geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir.
0: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهُ.

0: sultaniye.
1: Kitabı sol eline verilen kimse ise keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der. Hudu

Allah zebanilere şöyle der: tutun, bağlayın onu, sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu.

0: Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
0: Bir kahin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
1: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ

0: Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı.
1: وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Doğrusu Kur'an, kötülükten sakınanlar için bir öğüttür.

0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
1: İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an, ahirette kafirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Öyleyse sen Yüce Rabbini ismiyle tesbih et. Me'ariç suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 44 ayettir. Me'ariç, yüksek dereceler anlamına gelir. 3. ayette Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.

0: الْمُتَّقِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ.
1: Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kafirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi.
0: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارُهُ 50,000 سَنَةٍ.
1: Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50,000 yıl kadar olan bir günde çıkarlar.
0: فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَر۪يبًا.
1: Ey Muhammed, şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.
0: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا.
1: O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost dostunun halini soramaz.
0: Yubes.

0: O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonra kendisini kurtarsın.
1: Kelle inneha leva nezza'atan lişşeva.
0: Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennemi fidye olarak versin de

Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder. Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez. İllel

Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

Onlar mahrem yerlerini eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar. Kim bundan ötesini ararsa işte onlar haddi aşanlardır.

Emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir.

0: Yoksa onlardan her biri nimetlerle dolu cennete sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla giremezler. Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık.
1: Fele

0: Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar.
1: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ
0: Onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş,

kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Biz gerçekten kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik.
1: قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيعُونَ

0: Nuh onlara dedi ki, ey kavmim, ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız azabınız için Allah'ın takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz inanırdınız.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَجِدَهُمْ دُعَائِي اِلَّا فِرَارًا
0: Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı.
1: وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ ف۪ي اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ

0: Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim.
1: ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
0: Sonra da kendilerine hem açıkça ilan ettim hem de onlarla gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır.

0: enhâra.
1: Bağışlanma dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın.
0: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi ve kâra ve kad halakakum etvâra.
1: Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa o sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır.
0: Elem

0: وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
1: Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?

0: fiha ve yukhrijukum ihraca.
1: Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır.
0: Vallahu ceale lekumul erda bisata litesluku minha subulen ficaca.
1: Allah yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır.
0: قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا.
1: Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki, ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular.

0: Sakın ilahlarınızı bırakmayın ve Suva, Yavuz, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler.
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا
0: Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkarcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir. Rabbi

0: tebera.
1: Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerinse sadece helakını arttır.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Sakarya Bilecik Yolu'nun 20-22. kilometreleri, Karabük Araç Yolu'nun 2-4. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
8: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
9: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
11: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
12: Kaşar, sütaş kaşar, ekmek arasında aklın şaşar.
13: Makarnada duyan koşar.
14: Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar, sütaş kaşar.
15: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
16: Bellona, Bellona.
17: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.
18: Radyo 7.
19: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuk Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
18: Baş yazıcı, baş yazıcı.
11: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye, hayatın tüm renklerine Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha ne iyi ettiniz de geldiniz. Çarşamba sabahındayız, yine bir çırpıda haftanın ortasında. 14 Ekim 2026 sabahında. Hicri takvimle 3 Cemaziyel evvel 1448'de. Canım ülkemin saati 7'yi 4 hatta 5 dakika geçerken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve yepyeni bir güne programa başlıyoruz. Bu sabah yağmur var İstanbul'da, hem de ne yağmur, lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Şemsiyeniz mi olur, montunuz mu olur, trafikteki tercihleriniz mi olur bilmiyorum ama eğer çok zorunda değilseniz o yağmurun dışında bir yerde, kapalı bir yerde durmaya çabalayın lütfen. Trafikte şu anda %53'ü gösteriyor göstergeler, %53 hayli yüksek ki saat daha 7. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı olduğunu da söyleyelim size. 0507-977-0101 hatırlatalım ki ilk mesajı siz gönderebilin diye. Lütfen adınızı, soyadınızı bulunduğunuz yeri de yazmayı ihmal etmeyin. Evelallah fark edeceğiz, göreceğiz ve ilk mesajı sizin mesajınız olarak okuyacağız. Ama öncesinde duamızı edelim, sonra işimize beraber bakarız. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetleri eksiltme. Ziyadesiyle bahşet. Sadece sana kulluk ederek sadece senden isteyenlere de lütfet. Ya Rabbi, sen bonkörsün, merhametlisin ve sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, biz yanlış şeylerin peşinden gidiyorsak bizi doğru yola yönelt ne olur. Kalbimize hikmet ver, gönlümüze huzur ver, aklımıza basiret nasip eyle. Bizi nefsinin ve şeytanın vesveselerine bırakma. Hayırlı kapılar aç, helalinden bol bol kazanç kapılarının tertemiz kapıların olduğu yere bizi getir. Razı olacağın kullarından eyle bizi. Ya Rabbi, günlerimizi bereketli, gecelerimizi huzurlu, evimizi mutlulukla, esenlikle doldur. İyi insanlarla, arkadaşlarla, dostlarla bizi hemal et. Emeklerimizi zayi etme. Evlatlarımızdan hayır görenlerden eyle. Hastalarımız var, onlara şifa nasip eyle. Ya Rabbi, çaresiz dertlere bizi düşürme. Bizi senden uzaklaştırma. Bizi bize bırakma. Önümüzde, yolumuzda dertler, hastalıklar, kaygılar, korkular varsa, endişeler varsa ne olur onu önümüzden kaldır. Ömrümüzde hayırlı olanları çoğalt, onları ömrümüze yaz ve ne olur zalimin zulmünün hesabının görüleceği o muazzam günde bizi senin intikamını alabilmek için memurun eyle dedim, amin diye ekledim ve artık buyurunuz başladım.
20: 7 gün 7 sabah.
21: Basından başlıklar.
11: Yok arkadaş, kusura bakma ama arada ciddi bir sınıf farkı, kalite farkı olduğu anlaşıldı. Dün yine Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk etti Galatasaray. Yenildi 1-4, hem de evinde yenildi. Sarı kırmızılar karşılaşmada rakibinin 3'te 1'i kadar topla oynadı, pas yapabildi. Aradaki farkı gördünüz. Yani kıyas kabul etmez, öyle diyelim. Cimbom'un ligde puanı henüz yok. İptal edilen bir golü var. Offside mı değil mi tartışmalarının akabinde gelen bir karar. Bana göre offside yok. Çok zayıf bir ihtimal, çok küçük bir ihtimal ama olsun. Barcelona'yı başka bir sınıfta, başka bir klasmanda değerlendirmek lazım. Geçmiş olsun. İkinci sınav İngiliz'le. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Villa Park'taki müsabakayı Slovak hakem Kurizyak yönetecek. Aston Villa Fenerbahçe maçı yine saat 22'de başlayacak ve TRT1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz canı gönülden efendim. En nihayetinde canım ülkemin temsilcileri. Ekran kaydırma, canlı yayın yok. Hürriyet'in manşeti bu. Çocuklara sosyal medya kısıtlamalarını getiren düzenleme 1 Kasım'da uygulamaya girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yasak ve kısıtlamaların neleri kapsadığını anlatmış. Mesela sosyal medya platformunda hesap açmak isteyenler yaş doğrulaması için E-Devlet'e yönlendirilecek. 15 yaşından küçüklerse platforma giremeyecek. Yaşı 15'ten büyük olanlara E-Devlet'ten bir kod gelecek. Bu kod aracılığıyla sosyal medya hesabı açabilecekler. Çocukların ebeveynlerinin hesaplarını kullanma riskine karşı platformlar yeniden doğrulama talep edebilecek. Sevgili dinleyiciler, işin gerçeği çocuklar bu yöntemi de yolu da muhakkak deneyeceklerdir. Muhakkak. Fondaki kritik tutuklama bence dikkatinizi çekmeli. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun fon soruşturması kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Mustafa Aksu, Tera'nın likit fonuna 100 milyon liralık yatırım yaptığını ancak çekemediğini söylemişti. Aksu 2018-21 yıllar arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı yapmıştı. Bu arada SPK'nın Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında hazırladığı denetim raporu da savcılığa gönderildi. Mağdurum diyor tutuklu Mustafa Aksu. Herkes mağdur arkadaş, herkes nasıl oluyorsa. Palamuta yasak tartışması var. Denizlerde palamut bolluğundan fiyatlar 35-40 liraya düşünce mola çağrısı geldi. İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği palamut avına geçici olarak ara verilmesini isterken DEM Birse yasağa karşı çıkıyor. Halkın palamudu ucuza yemesini savunuyor ki ben de bunu sonuna kadar destekliyorum efendim. mevsimidir, lütuftur, berekettir. En nihayetinde pahalı, çok pahalı şekliyle tüketmek zorunda değiliz. Peki, kriptolu çete işte böyle çökertildi. Özel cep telefonları ve uçtan uca şifreli haberleşme programını kullanarak ülkeler arasında 10 tonu aşan uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütleri çökertildi. Suç örgütleriyle bağlantılı 163 kişinin banka hesaplarıyla 550 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık paylarına da el konuldu. Şimdi fon üzerinden gelelim yorumlara. Kim çaldıysa açıklanmalı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ifadeleri, fon ve hakem soruşturmasına dair sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Devletimizin ilgili kurumları olanı biteni çalanı talan edeni muhakkak açıklamalı diyor Devlet Bahçeli. Sonra başka şeyler de var. Gençlere Fransa'ya heveslenmeyin çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'ndan da yeni partiye sert mesajlar var. Özgür Özel ise hem CHP yönetimine hem Cemil Tugay'a ağır sözler sarf etti. Grup toplantılarını sizler için derledik, toparladık.
4: Mecliste grup toplantıları düzenlendi. Kürsüye ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli çıktı. Yurt dışına gitmeye heveslenen gençlere seslendi.
5: Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun.
4: Kemal Kılıçdaroğlu da CHP grubunda konuştu. Hedefinde yeni parti vardı.
22: Evet, arına arına gideceğiz, arına. Türkiye'yi ve siyaseti kirlilikten arındıracağız. Hiç endişeniz olmasın. Kirli adamın, şaibeli adamın CHP'de yeri yoktur, CHP'de yeri yoktur.
4: Yeni parti lideri Özgür Özel de CHP yönetimini haysiyetsizlikle suçladı.
23: Çıkıp da bize İzmir'le aramıza girip özür dileyecek misin? İzmirli'nin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan. Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar. Kimsiniz siz?
4: Özgür Özel'in hedefinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da vardı. Hakarete başvurdu.
23: Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuza da yapmayaydı. Öz eleştirine.
11: Hakikaten öz eleştiriye ihtiyacımız var. Siyasetin dili ve kalitesi, seviyesi hususunda herkesin bir aynaya bakmaya ihtiyacı var. Hele hele son açıklamasıyla Özgür Özel, aman Allah'ım. Türkiye gazetesindeyiz efendim. Elektrikli otoya casus muamelesi. Çin markası askeri tatbikatı kaydetmiş. Türkiye'nin dışında Polonya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde stratejik tesislere yabancı elektrikli araç sokulmuyor. Norveç'te Çin menşeili araçlar askeri tatbikat verilerini kaydetmiş. Daha ne yapsın? Yani bildiğiniz bir bakışla, gözle ve kamerayla pek tabii olanı biteni kaydetmiş. Nedenle büyük bir tehditle baş başayız. Varın hesabı siz yapın efendim. Bolluk yılı böyleyse diyor Türkiye gazetesi. Hasat rekoru kırıldı, pahalılık yine bitmedi. Türkiye tarımda en verimli yıllarından birini yaşıyor. Buğdayda tarihi rekor kırıldı ama una 3 ayda %50'ye yakın zam yapıldı. Un olmadığından zam yapılmış falan değil. Açgözlülüğümüzü doyurmak mümkün değil, arsızlığımızı gidermek mümkün değil ondan. Devlet kurumu bunu yaparsa deniyor. Çiftçi buğday üretiminde son yılların en güçlü sezonlarından birini geçiriyor. Ancak tarladaki bolluk ekmeklik un fiyatlarına yansımak şöyle dursun, aksi gerçekleşti. Hasat öncesinde 950 lira civarında olan 50 kilogramlık un 3 ayda 1400 lirayı buldu. %50'ye yakın artışın ardından gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çevrildi. Ofis sezon başında 13,5 lira olan buğdayı çiftçiden 16,5 liraya aldı. Sonra fabrikalara da 18,5 liraya sattı. Fiyatları vatandaşın lehine dengelemekle görevli olan kuruluş bile faiz ödüyorum diyerek zam yaptı. Fabrikası, fırıncısı, pastacısı, enerji, işçilik, nakliye gibi giderleri gerekçe göstererek artışa gitti. Şimdi zurnanın son deliği, fırıncılar ekmeğe zam istiyor haklı olarak. Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatları dengelemekle görevliyken bir gerekçeyle zammı savunurken herhalde fırıncının talebi de anormal değil. Mandalina dalda kaldı. Adana'da bahçede limon 5 lira, mandalina 7 liraya kadar gerilemiş vaziyette. Kaça alıyorsunuz mandalinayı? Efendim? 35? Furkan? 25? 50-55? 70 semte göre değişir, kaliteye göre değişir. Karadeniz'de gemi trafiğinin açılmasını bekliyor üreticiler. Sevkiyat sağlıklı yapılsaydı hasadın büyük bölümünün tamamlanacağını hatırlatıyor. Efendim Türk dizileri krize girdi, maliyetler arttı, yapım azaldı deniyor. Üzüldüğümü söyleyemem efendim. Dizilerimiz kendisini tekrardan ibaret ve maalesef toplumu yansıttığını düşünmüyorum. Takvim gazetesinde neler var? İftirayı bırak, soyguna bak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel iftira siyasetini kullanıyor. Temelsiz fon listeleri üzerinden çamur at izi kalsın politikası içerisinde. Vatandaşsa Özgür Özel'den belediye yolsuzluklarının, baklava kutularının, bornoz skandalının hesabını vermesini istiyor. Efendim İstanbul'u patlatan beceriksiz belediyeden de haberiniz olsun. Zaten haberiniz vardır. Muhakkak vardır. Kullanıyorsunuz. İstanbul'da otobüsler arızalanıyor, metrobüsler kaza yapıyor, yolda kalıyor. Konserve gibi İstanbullu seyahat etmek zorunda kalıyor. İşine, gücüne, okuluna, görevine gitmeye çabalıyor. Kenti sel basıyor ki bu dakika itibariyle de İstanbul'da yağış var. Meteorolojiye göre saat 9'dan itibaren fırtına da devreye girecek ve yağışın etkisini artırması bekleniyor. Kentte trafik şimdi bile %58 ki saat 7.17 %58'e işaret ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nerede? Devraldığı metroları bile işletemiyor. Son olarak Ümraniye'de metroda dün yangın çıktı. Dumanlar yükseldi. Metronun içindeki vatandaşlar acil durum kolunu kullanmalarına rağmen kapılar açılmadı. Bir anda karanlıkta kaldılar ve dumanın, siyah dumanın içerisinde kaldılar. Yine İstanbullu çile günlerinden birini yaşadı dün. Milliyet gazetesinde neler var? Yeni savaşın bilançosu. Yeni nesil savaş tabii. Fransa'da zincir marketlerin soğutma sistemine yönelik olarak siber saldırıda fatura kabarırken uzmanlar internete bağlı endüstriyel sistemlerin bu tür saldırılara açık olmasının gıda güvenliği krizine neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Fransa'daki siber saldırıda 500'den fazla süpermarketin buzdolabı, dondurucu ve soğuk hava deposunu yöneten sistemler uzaktan ele geçirildi. Korsanlar buzlanmayı önlemek için kısa süreli çalışan defrost işlevini devreye soktu. Sıcaklıkları 50 dereceye kadar yükseltti. İlk hesaplamalar zararın en az birkaç milyon avro olacağına, soğuk hava deposu kullanıcılarının da eklenmesiyle bunun katlanacağına işaret ediyor. Sistem bu tip saldırılara açıksa gıda güvenliği ve krizi, dünyada da huzursuzluk yine dibimizde. Zaten huzur veren ya da huzur vermeye niyet eden de yok. Dün Karadeniz'de iki gemiye yine saldırı gerçekleşti. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyıları açıklarında iki gemiye insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Batan gemide 11 denizcinin kaybolduğu, 5 denizcinin kurtarıldığı bildiriliyor. Saldırıya uğrayan bir geminin Ukrayna'ya ait olduğu, diğerinin ise işletmecisinin Türk olduğu bilgisi var. Bütün bunlar olup biterken katil İsrail ne yapıyor dersiniz? İsrail'in Husilere yönelik saldırılara katılmak için Amerika arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı ikna etmeye çalıştığı iddiası var. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a yardım ederek Yemen'deki Husilere müdahale etmek istediği, buna karşın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın buna karşı çıktığı iddiaları var. Başka bir iddia daha var. Trump'ın Bibi'ye, katil Bibi'ye, savaş için hazırlıklarını yap dediği ifade ediliyor. Tekrar ediyorum, savaş için hazırlıklarını yap dediği ifade ediliyor. Bu arada Brent petrol koşuyor efendim. Neredeyse 110 doları hedefledi diyebiliriz. Şu anda 106 doların üzerinde, 106-26 bandında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir görüşme yaptı ve görüşmede Husilerin Riyad'a yönelik düzenlediği saldırılar masaya yatırıldı. Erdoğan, Türkiye'nin bu zorlu süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu söyledi.
7: Ankara ile Riyad arasında kritik bir telefon diplomasisi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü. Görüşmenin en sıcak başlığı Husilerin Riyad'a yönelik son saldırılarıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarının hedef alınmasına tepki gösterdi. Türkiye olarak Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Olayda hayatını kaybeden Suudi vatandaşları için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik net destek mesajlarını yineledi. Mekke İttifakı kapsamında önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında duracağını belirtti. Cumhurbaşkanı, yaşanan bu zorlu sınavın iki ülkenin dayanışmasıyla aşılacağına inandığını da vurguladı.
11: Mekke'ye savunma desteği MHP lideri Devlet Bahçeli dünkü partisinin grup toplantısında Mekke İttifakı kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi çağrısında bulunduğu deniyor. Yeni Akit gazetesinin manşetinde üst akıl Siyonist çıktı haberi var. Tabii zulmün arkasında da İsrail var. Efendim insan ister istemez canım ülkemde Türkiye'de vakti saatinde yaşananları hatırlıyor. Hatırlayın lütfen dönemin diktatör generalleri Güven Erkaya ve Çevik Bir cuntacılar. Laiklik adı altında başörtülere karşı adeta cadavu başlatmışlardı ve binlercesinin de insanların da hayatıyla oynamışlardı. Bu defa benzer senaryo Azerbaycan'da. Cumhurbaşkanı Aliyev'in İslam alimleriyle görüşmesinde dinimize ve İslam dünyasına karşı ilan edilmemiş bir savaş yürütülüyor sözleri. Rağmen İsrail hayranı olduğu biliniyor. Öğretmenleri eğitim alması için İsrail'e gönderen Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Ebrul Aleyev, öğretmen ve öğrencilere başörtüsü yasağı getirmesi Siyonist çetenin maşası olduğunun bir göstergesi. Emrullayev, İsrail'in deneyiminin ülkenin eğitim sistemine yardımcı olacağını düşündüğünü söylüyor. İsrail'e göndermesinin ülkesinin efendim çağdaşlaşmasına ve gelişmesine yardımcı olacağını düşünüyor. Bir dönem bizde de bu tip et kafalara bol bol denk geliniyordu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle dedi. Sevgili Azerbaycanlı kardeşlerim, bu acıyı biz yaşadık, bu acının bitmesi lazım.
8: Sevgili Azerbaycanlı kardeşlerim, bu acıyı biz yaşadık. Bu acının bitmesi lazım. Siz bizim özümüzsünüz. Sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Sizin acınız bizim de acımız. Kadınların başı açık, başı kapalı diye ayrılması doğru değil. Türkiye burada çok ağır bir sınavdan geçti. Bizim de burada sorumluluğumuz oldu. Bakın bu sorumluluğu üstlenen bir kişi olarak Azerbaycan'a sesleniyorum. Kadınları bırakın, özgür bırakın kadınları. İstediği kıyafetini seçsin. Başörtülü bir kızın üniversiteye alınmaması ne demektir? Üniversiteye gitmeli, dünyayı görmeli, dünyayı öğrenmeli, çevreye bakmalı. O bir sanatçı olacak belki, belki bir yazar olacak, belki bir mühendis olacak. Kadınları kılık kıyafet üzerinden siyaset yapmayalım. Lütfen ayrışma yapmayın. Kadınların başımızın üstünde yeri vardır. Bırakın onlar üniversiteye gitsinler. Öğretmenleri olsun, başı açık, başı kapalı. Hiç önemli değil. Laikliğin güvencesi kadının başörtüsü değil. Laikliğin güvencesi demokrasidir. Laikliğin güvencesi insan haklarıdır. Laikliğin güvencesi herkesin inancına saygı duymaktır. Hiç kimseyi inancından ötürü yargılayamayız. Kimin inançlı olup olmadığını sadece yüce yaradan bilir. Hiç kimsenin birisinin inancını ölçme hakkı ve yetkisi yoktur. Peygamber'e verilmeyen bir yetkiyi kimse kullanmamalı.
11: Dedi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Duydunuz, önemli bir gelişme var, bence bundan da haberdar olunuz. Polisler Halk TV binasına girmiş durumda şu saat itibariyle, saat 7.22. Açıklamayı televizyonun yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu yaptı. Mahiroğlu sosyal medya paylaşımında Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir polis Halk TV'de ifadelerini kullandı. Polisin televizyonda aramaya kanalda aramalarına devam ettiği bilgisi var. Tekrar ediyorum, polisin Halk TV binasında olduğu ve arama yaptığı bilgisi var. Dikkatinize sunuyoruz ve devam ediyoruz. Baronların 7.6 milyarına el konuldu. 13 ilde uyuşturucu örgütlerine, suç örgütlerine yönelik olarak düzenlenen son operasyonlar bunlar. 42 kişi yakalandı. Suçtan elde edilen 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu. Milat gelişmeyi Azerbaycan'ın 28 Şubat'ı diyerek duyuruyor. Bu tanımı hemen hepimiz yapıyoruz. İzmir'e dev proje, İzmir'de AK Parti belediyeciliği başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, trafik yoğunluğunu azaltacak Karşıyaka Konak Demiryolu tüp geçit projesinin müjdesini verdi İzmirlilere. Yolsuzluk ağı deşifre ediliyor. Dün Ankara Etimesgut Belediyesi'nde düzenlenen ikinci dalga operasyonu bu. Termometreler 10 derece birden düşecek. Yalancı bahar bitti. Artık hava yerini soğumaya bırakıyor. Balkanlar üzerinden yurda giriş yaptığı soğuk hava ve yağışlı hava İstanbul'da termometrelerin 10 derece birden gerilediği ya da gerileceği ifade ediliyor. Yeni Şafak gazetesi Barça'ya direnemedik diyor. Tekrar ediyorum, Galatasaray ile Barcelona arasında açık ara bir kalite farkı var. Bu oynarken de anlaşılıyor, izlerken de anlaşılıyor. Zaten futbolcular da bunu kabul etmiş, spor otoriteleri de bunu kabul etmiş. gelmiş vaziyette. Direndi mi? Özellikle ilk yarıda Cimbom direndi. İlk yarının ortalarında gayet iyi bir futbol da ortaya koydu. Bana göre golü de offside falan değildi. 2-0 olabilirdi ama aması var. Barcelona makine gibi bir takım. Hem genç hem teknik, enerjileri bitmek tükenmek bilmiyor. 15 dakikada işi bitirdiler. İstesinler belki de 5 dakikada işi bitirebilecek kaliteye sahipler. Onu da herkes kabul ediyor. İşin gerçeği bu. Geçmiş olsun. Bitsin artık bu hasret. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında bu akşam İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak ve yine TRT1'den canlı olarak yayınlanacak, ekranlara getirilecek. Savaş her yerde deniyor. Rusya, Ukrayna ve Amerika-İsrail savaşları uzadıkça dünyadaki gerilim tırmanıyor. Sürekli yeni cepheler açılıyor. Husilerin Suudi Arabistan hava yollarına yönelik füze saldırıları bölgedeki uçuşlara darbe vuruyor. Karadeniz ve Hürmüz Boğazı gemiler için artık güvenli değil. Deniz ticareti gittikçe zorlaşıyor. Avrupa'da yüzlerce marketin soğutma sistemleri devre dışı kaldı. Siber saldırılar yaşandı. Ben şu kadar savaşı bitirdim diyen sarı saçlı efendim Trump'tan sonra, bulaşık süngerinden sonra dünyanın savaşlara, yeni savaşlara sürüklendiği gerçeğini de hatırlamak lazım. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik olarak saldırıların yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı lanetlerken Riyad'la dayanışma vurgusu yaptı. Ürdün ve Birleşmiş Milletler'den de Suudi Arabistan yönetimine tam destek var.
9: Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır.
10: Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına tepkiler sürüyor. Ankara'dan Riyad'a dayanışma mesajı geldi. Kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Erdoğan saldırıyı lanetledi.
9: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet.
10: Erdoğan Mekke ittifakına da dikkat çekti. İç onay işlemleri için son hazırlıkların yapıldığını belirtti.
9: Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.
10: Saldırılarda yaşamını yitiren Ürdün vatandaşı Mahmut Hüseyin Birkavi memleketi Amman'da toprağa verildi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Husi saldırıları karşısında dehşete kapıldığını belirtti. Hedef alınan Kral Halit Havalimanı'nın 17 Ekim'e kadar kapalı kalacağı açıklandı. Öte yandan İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Husilere müdahale etmek istediği, ancak Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın buna karşı çıktığı iddia edildi. İsrail hükümetinin Riyad'la normalleşmek istediği, Suudi yönetiminin ise buna sıcak bakmadığı öğrenildi.
11: Peki son birkaç başlığı daha paylaşalım. Manşetlerde ilk sıradan gözüken çiftçiden Maraş'taki operasyona inceleme. İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yazar Kul Sadi Yüksel'in gözaltına alındığı operasyonun ardından yapılan kafa karıştırıcı açıklamalara inceleme başlattı. Yüksel'in DEAŞ operasyonunda değil de Vuslat Derneği'ne yapılan operasyon nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyon görüntüleri ve basına yansıyan sunum biçimleriyle alakalı olarak inceleme talimatını verdi. İçişleri Bakanı son derece hassas ve son derece gayretli şekilde varlığını, mücadelesini sürdürüyor. Akşam gazetesinde neler var? Palamut bol, batıyoruz. Denizlerdeki palamut bolluğu fiyatları 35 liraya kadar düşürünce İstanbul Balık Üreticileri Birliği balıkçılara ava çıkmama çağrısında bulundu. Balıkçı esnafı karara tepkili. Vatandaş bırakın bol bol balık yesin diyor. Yedirmezler abi. Yedirmezler. Deep freeze'e tıkarlar, Yani balık kendi yüzgeçleriyle hoplayarak zıplayarak gelse sofraya, ona da mümkünse mani olurlar. Ne kadar yukarıya doğru tırmanırsa ondan da memnun olurlar. Şikayetçiymiş gibi davranırlar ama emin olun memnun olurlar. Palamut bol, batıyoruz. Palamut yok, yine batıyoruz. Seni nasıl mutlu edeceğiz biz? Mümkün değil. İsrail'in kanatlı Truva atı akşamın manşeti. Amerika ve Çin elektrikli araçları Truva atı tartışmasına sahne oldu. Asıl Truva atı Polonya'da ortaya çıktı. Başbakan Tusk, İsrailli şirketin Pegasus yazılımıyla ülkenin verilerinin İsrail'e aktarıldığını söylüyor. Bu yazılım meselesinin bu denli tehditkar hale geleceğini işin içindekiler söylüyorlardı. Bu sabah yağmur var İstanbul'da, hem de öyle böyle değil, çok güçlü bir yağmur. Lütfen dikkatli ve tedbirli olun. Trafikte olanlar opsiyonlu olarak lütfen trafiğe dahil olun. Çünkü yoğunluğun %60'lar seviyesine çıktığını bu dakika itibariyle bile söylemek mümkün. Saat 7.30'a işaret ediyor. Hatta %65. Şimdi bile saat 7.30 iken İstanbul trafiğinde %65 yoğunluk var. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden? Buyurun birlikte öğrenelim. Buldum. Samsun'dan Habib Bey'den geliyor. Habib İbar, eşim Mesude Hanım'la beraber sizi dinliyoruz. Bir yandan takibi yapıyoruz. Bir yandan da düzenlenen operasyonla, televizyona gerçekleşen operasyonla ilgili ayrıntıları takip ediyoruz diyor. Peki çok teşekkürler diyelim. Samsun'a gönül dolusu selamlar. Sizin de mesajlarınız var tabii. Onlar da daha sonra.
20: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
19: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı, baş yazıcı.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlanak hayata.
13: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
14: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne ister ister ol.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Her güzele bir
24: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
25: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
26: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
27: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
28: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
27: 2 numara.
29: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
30: Skoda servisim, beni anlarsın.
27: 1 numara.
31: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
27: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
32: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya, Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
33: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
34: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
35: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de.
4: 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde

0: Temizlik doğasında var.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş yazıcı.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul'da trafik yoğunluğu sağanak yağışın etkisiyle %67 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda Tembahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, Kartal'dan Kozyatağı'na Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme ve Mahmut Bey Batı çıkışına, O3 Mahmut Bey Batı kavşağından Bayrampaşa'ya, Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı kavşağına kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. 14 Ekim 2026 Çarşamba sabahında sevgili dinleyiciler, önemli bir gelişme var. Duyunuz ve biliniz.
8: Son dakika haber.
7: Halk TV'ye kayyum atandı. Halk Televizyonu'na kayyum atandı. Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, polis ekiplerinin kanalın İstanbul'daki binasına girdiğini söyledi. Bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV'de ifadelerini kullandı. Yayın şu anda bir programla, bir bant yayını programıyla devam ediyor. Tekrar ediyoruz. Halk TV'ye kayyum atandığı bilgisi var. Dikkatinize sunuyoruz. Yine hızlı, önemli bir güne başladık. Tokat'ta 9 Ekim'den bu yana 5000 kişinin bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurması üzerine bir gün ara verilmişti. Eğitime o eğitim yeniden başladı. Okullarda dezenfeksiyon çalışmaları da yapıldı. Sınıflar ve tuvaletlerin yanı sıra kapı kolları ile sık temas edilen yüzeylerin çamaşır suyuyla silindiği ifade ediliyor. Okullar Tokat'ta yeniden ders başı yaptı ama yine dikkatli ve tedbirli olmakta yarar var. Çünkü henüz resmi rapor duyurulmamış olmakla beraber su merkezli bir problem ise bu, herkesin çok daha fazla hijyene ehemmiyet vermesi icap ediyor. İşin gerçeği bu. Çok mesaj geliyor sizden, bildiğiniz gibi değil. Türk futbolunun yerinde saydığını yazıyor Murat Bey bize İzmir'den gönderdiği mesajında, ki buna katılmamak mümkün değil. Her şey çöküş yaşıyor. Baktım halen istifa yok, o halde ben taraftar olarak istifa ediyorum diyor. İzmir'e selamlar gönderiyoruz. Efendim belki Fenerbahçe bugün Villa önünde, Aston Villa önünde bu gidişatı durdurur. Yağmurlu bir Denizli sabahında dinliyor Necdet Bey bize mesaj gönderiyor, selamlar diyelim. Manisa'da Demirci'de Hacer Hanım bizi dinliyor, günaydın efendim, hayırlı sabahlar size de. Burhanettin Bey çok teşekkürler, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde. Balıkesir'de Eyüp Güven ağabeyimiz var, ona da selamlar ve sevgiler. Bu sabah yağmur fena İstanbul'da. Artık güneşli günler bitti. Kentte trafik şimdi %71 seviyesinde. Yurdun hem batısında hem doğusunda yağışlı hava Türkiye'ye giriş yaptı ve Türkiye'yi etkilemeye başladı. 3 büyük şehir dahil tüm yurtta şemsiyeler öyle böyle değil. Hemen açıldı.
9: Bir tarafta toz taşınımı, bir tarafta sağanak. Türkiye iki mevsimi bir arada yaşayınca. Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun hem doğusundan hem batısından giriş yapan iki farklı hava dalgası Türkiye'yi esir almaya hazırlanıyor. Üç büyük şehir dahil tüm yurtta şemsiyeler açılıyor.
10: İstanbul'da tüm yurdu etkisi altına alacak şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor ve yağışlar bir hafta boyunca devam edecek.
9: Ege üzerinden gelen kuvvetli sistem İzmir'de de şiddetli sağanağı beraberinde getirecek. Ankara ise salı gününü çok bulutlu ve sakin geçirse de çarşamba günü itibarıyla gök gürültülü sağanak yağışın ortasında kalacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise kuvvetli toz taşınımı etkili olacak. Marmara'da ise kuvvetli fırtına yağışla beraber gelecek. Asıl büyük dalga ise çarşamba günü yurdu vuracak. Yağışlı sistem tüm Türkiye'ye yayılarak adeta ülkeyi sırılsıklam edecek. Sıcaklıklar da kademeli olarak düşecek. Bu yağışlı periyot perşembe ve cuma günleri de etkisini sürdürecek.
7: Mavi Vatan mesajını verdik. Ümit ederiz ki muhatapları da alır. Milli savunmanın gururları İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında 26 ülkenin katılımıyla yapılan Nusret 2026 tatbikatında göz doldurdu. TCK Karataş'ta Akdeniz'de gaz arayan Oruç Reis'e Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında refakat etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleridir dedi.
0: Nusret Uluslararası Mayın Harbi tatbikatı
7: harekatı kapsamında refakat

0: iştirakiyle icra edilmektedir. Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine 7 ülkeden mayın avlama gemileri, 11 askeri ateşe, 32 gözlemci ve 46 patlayıcı madde keşif ve imha personeli olmak üzere toplam 26 ülkeden 89 yabancı katılımcı iştirak etmektedir. Nusret Uluslararası Mayın Harbi Tatbikatı, katılımcı birlik ve komutanlıkların mayın harbi alanındaki planlama, icra ve kıymetlendirme yeteneklerini geliştirmek, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini ve birlikte çalışabilirliği artırmak maksadıyla icra edilen uluslararası bir tatbikat olup, aynı zamanda tehditlere karşı harbi hazırlığımızı sınadığımız ve geleceğin mayın harbi yeteneklerini geliştirmeye yönelik tecrübeler kazandığımız önemli bir platformdur.
1: Peki, Yeni Akit gazetesinde manşetten duyurulmuş gelişme, Türkiye Azerbaycan'da halkın inancıyla çatışan, çelişen uygulamalardan çok rahatsız. Türkiye ahalisi bu duruma tepki gösteriyor. 28 Şubat senaryosunun bu kez Azerbaycan'da uygulandığı gerçeğinden bahsediyorum. İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Aliyev, İslam alimleriyle görüşürken dinimize ve İslam dünyasına karşı ilan edilmemiş bir savaş yürütülüyor demişti. Ama demek ayrı, uygulama bambaşka. O apayrı. İsrail hayranı olduğunu gizlemiyor. Öğretmenlere eğitim alması için İsrail'e gönderen Azerbaycan Bilim Eğitim Bakanı Emin Emrullayev'in öğretmen ve öğrencilere başörtüsü yasağı getirmesi Siyonist çetenin maşası olduğunu ortaya koyuyor. Hemen hatırlatmam lazım. Ülkede, Azerbaycan'da Musevi okullarında herhangi bir dini sınırlama yok. Şekil, şemal, görüntü, herhangi bir sınırlama yok. Mesele sadece İslami mesajın ya da görüntünün engellenmesi meselesi. TUP'tan başkan yardımcısı Mustafa Metin Kaşlılar, laiklik adı altında başörtülülere yönelik olarak baskının Azerbaycan'ın Türk ve İslam dünyasıyla olan ilişkilerine darbe vurmak için hayata geçirilen bir proje olduğunu söylerken, Profesör Doktor Abdülvahap Akıncı, İsrail dostluğunun Azerbaycan'ın çelişkilerini yürüttüğüne, büyüttüğüne dikkat çekiyor sevgili dinleyiciler. Vakti saatinde o kriz canım ülkemde yaşanırken, yallah Suudi Arabistan'a diyen isimler vardı biliyorsunuz. Kimi yaşıyor, kimi fosil kıvamında, kimi öldü, kimi hala ejderha. Salih Tuna, yallah Türkiye'ye diyor bugün yazısının başlığında. Kime diyor, niye diyor, dinleyin. İlham Aliyev nasıl bir aydınlanma yaşadıysa artık bir sabah kalktı, Azerbaycan'daki hicabı yani başörtüsünü yasaklayıverdi. Malumunuz yasağa itiraz edenleri de gözaltına alıyor kendileri. Anlaşılan o ki başörtülere göz açtırmak istemiyor. Öğretmenleri bile işten atıyor. O derece yani. Söylenenlere bakılırsa mahut yasağın temel gerekçesi İran kaynaklı dini nüfuzu kırmak. Kafa aynı kafa demek ki, zira 28 Şubat'ın kudretli paşalarından birinin "biz İran gibi hata yapmayız" lakırtısı dönemin gazete manşetlerini süslemişti. Hata dediği, İran Genelkurmayı'nın irtica tehlikesini zamanında görmemesinden ibaret. Başörtüsünü irticanın en bariz simgesi olarak görüyorlardı. Başörtüsü yasağı İran kaynaklı dini nüfuzu kırmak için getirildi diyenlerin yanı sıra Arap etkisine veya Araplaşmaya engel olmak için getirildi diyenler de var. En kalabalık güruh mu? Yasak gerekçesi olarak ikisini birden gösterenler. Onlar işte bunlar. İran ve Arabistan. İroniye bakar mısınız? Yasakçıların kendileri için tehlike addettiği her iki ülke sahada birbirini yiyor. İran ve Arabistan. İşin matrak yanı, Aliyev'in nevzuhur yasağını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimiz için de "yallah Arabistan'a" şeklinde sosyal medyada paylaşım yapanlar bile var. Tıpkı Hubeyni'den Korkan Kadınlar Derneği'nin 28 Şubat'ta 5 vakit terennüm ettiği gibi. Öyle bir kafa ki kendini zerre miskal güncellemiyor. Halbuki "yallah" diye adres gösterdikleri ülke bile kendini güncellemiş. Muhammed bin Selman, hanedanla dini çevreler arasındaki tarihsel mutabakatı törpüledi. Geleneksel güç dengeleri tasfiye edildi. Dini otoritenin yerini küresel entegrasyon aldı. Modernleşme belasına geleneksel kamusal alanı Beyoncé, Mariah Carey ve Justin Bieber gibi küresel figürlerin sahne aldığı, dev organizasyonların akın ettiği bir vitrine dönüştürdü ülkesini ve daha bir sürü. Naçizane tavsiyem, kardeşlerimiz başörtülere adres göstereceklerse başörtüsü

0: yasağının kaldırıldığı Türkiye'yi adres olarak göstersinler. En azından bizdeki ruh ikizlerini arkalarına alırlar. Bizdeki ruh ikizlerini arkalarına alırlar diyor Salih Tuna. Yallah Türkiye'ye başlıklı yazısını sonlandırıyor gazetede.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Gaziantep'te bizi dinliyor. Hanife Hanım çok teşekkürler. Ben Kemal Bey'im. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın ve Azerbaycan çıkışını çok beğendim diyor. Ben çok samimi olduğunu düşünüyorum. Hanife Hanım, sevgili dostlar. Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısında son derece samimi olduğunu düşünüyorum. Hatta daha demokrat olduğunu da düşünüyorum Özgür Bey'e oranla. Hatta daha adam duruşu sergilediğini ve hatta dilinin daha seviyeli olduğunu düşünüyorum. Bilmem siz de benimle aynı kanaatte misiniz? Teşekkürler. Nedim Tuncay, size de çok teşekkürler. Mahmut Bey askeri yolu kapalı yağış nedeniyle diyor. Sadece yağış olsa ne? Bazı noktaların yolda göle döndüğüne işaret ediyor. Bu yol kullanılacaksa eğer lütfen dikkatli olunsun. Mahmut Bey askeri yol istikameti diye bize bilgi veriyor Nedim Bey. Çok teşekkürler efendim. Almanya'da Necdet Bey bizi dinliyor. Selamlar ve sevgiler gönderelim. Güne sizinle başlıyoruz diyen dostumuza da selamlar gönderelim efendim. Malatya'dayız. Erdal Bey Malatya'da Sıla-i Rahim için burada. Malatya'da bir şehir kurulmuş Mehmet Bey, öyle böyle değil. Afet sonrasında şehir yeniden imar edilmiş. On binlerce ama on binlerce yapı var burada diyor. Ya bu mümkün değil, nasıl oldu bu ayağa kalktı diye de ekliyor. Cumhurbaşkanımıza teşekkürü yeniden bir borç biliyorum. Malatya'da bunu kendim görerek söylüyorum diyor. Sağ olsun Erdal Koçan, sağ olsun emeği geçenler. Dün Ankara'da sürpriz bir görüşme oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisteki makamında ağırladı. Yaklaşık 15 dakika sürdü o görüşme. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük dedi. Görüşmenin gündeminde ise terörsüz Türkiye sürecinin olduğu ifade ediliyor.
2: Aynı dönem Gazi Üniversitesi'nde okuyan siyasetin iki önemli ismi mecliste bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı. MHP'li ve CHP'li kurmayların da katıldığı görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu buluşmayı kısa bir cümleyle değerlendirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken ikilinin gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür etti.
0: Patronun karısının şirketi. İyi düşün. Asrın yolsuzluğunda rüşvet istedikleri iş adamını işte böyle tehdit etmişler. Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongur'un karısına ait şirketler üzerinden nasıl rüşvet aldığı mahkemede dile getirildi. İş adamı Mehmet Muhittin Palazoğlu mahkemede yaptırılan ödeme rüşvet değil irtikaptır ifadelerini kullandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında konuşan tutuksuz iş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu, Ongun'un karısının şirketinden tesbih almaları için Emrah Bağdatlı'dan ısrarlı bir şekilde talep geldiğini, patronun karısının şirketi iyi düşün denildiğini söyledi. Murat Ongun'un eşine ait olan B isimli şirkete yapılan toplu ödemeleri açıklamasını isteyen iş insanı Palazoğlu, B şirketi reklam sektöründeki diğer şirketlere de aynı tarihlerde birbirine yakın saatlerde ve aynı tutarlarda fatura düzenlemiş. Benzer şekilde de ödeme yapılmıştır diyor. Uyarı çarpıcı. Patronun karısının şirketi iyi düşün. Efendim Halk TV'ye kayyum atandı. Radyoların henüz açanlar için söylüyorum. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri şu dakika itibariyle televizyon binasında arama yapıyor. Zeytinburnu'nda saat 5.30 civarında geldi polisler ve yetkililer. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri binaya girdi. Çevik kuvvet ekiplerinin desteğinde binanın girişinde de tedbir alındı. Kayyum atandı ifade ediliyor. Şu anda banttan yayının devam ettiği de gelen bilgiler içerisinde. Ankara'da siyaset gündemini sarsan bir iddia daha var. Suç duyurusu hazırlığı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında milletvekili aidatlarının iadesi için bankaya sunulan evrakta belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma iddialarıyla suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Parti yönetiminin Anayasa Mahkemesi başvuruları için önceden toplanan boş imzaların bu işlemde usulsüzce kullanıldığını tespit ettiği iddiası var. Yani Özgür Özel için, şahsı için ve ekibi için yeni suç duyurusu hazırlığı. İlter Yeşiltaş, televizyonun muhabiri İlter Yeşiltaş, Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Neden suç duyurusu hazırlığı var? Parti aidatları ile ilgili malum bir tartışma var. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Grubumuzun bankadaki parasını milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi itirazı için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanılarak katakulli ile nasıl çözdüklerini açıklasın dedi. Bu açıklamanın ardından konunun peşine düştük ifadelerini kullandı. Hukuka aykırılıktan, sahte evrak gerekçesinden bahsediliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'i yeni partinin ileri gelen tüm isimleriyle beraber evrakta, belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma iddialarıyla suç duyurusunda bulunacağı söyleniyor.
1: 7 gün 7 sabah. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı, baş yazıcı. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Reklam.
6: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
7: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
11: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
12: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
13: Türkcell'lere bağlan hayata.
5: Reklam.
1: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Başyazı.

0: Haberlerini sunar.
1: Direnemedik, parçalandık tabiri caizse. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında dünyanın en formda takımı Barcelona karşısında öne geçti. Umutlandık ama ikinci yarıda tam anlamıyla kabus yaşadık. İlk 35 dakikada dünyanın en önemli futbol takımı Barcelona ile başa baş top oynadık aslında. 28. dakikada Batragov'un klas golüyle 1-0 öne geçtik. Aslan Tepe'de tribünler adeta bayram yerine döndü. Ardından Barış'ın golü VAR'a takıldı. 43'te adam paylaşımını yapamadık. Tabii İspanyollar affetmedi. 1-1 oldu. İkinci yarı bizim için kabusa dönüştü. Dünyanın en pahalı futbolcusu Lamine Yamal, ki 220 milyon avroluk bir değeri var. Vitrin market değeri var. Adeta resital sundu. 15 dakikada Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Kerim Adeyemi'ye gol attırdı ve 4-1 bir anda geriye düştük. Yani her şey 15 dakikada oldu, bitti. Haftaya rakip Lille. Sarı kırmızılı temsilcimizden Fransız takımını deplasmanda yenerek bir galibiyet serisinin için ilk adımı atmasını bekliyoruz. Maalesef galibiyetimiz yok. Berbat başladık, berbat da devam ediyoruz. Geçmiş olsun. Bu arada Galatasaray taraftarının Barcelona mücadelesine ilgisi çok yoğundu. Rams Park'ta oynanan mücadelede tribünlerin tamamına yakını doldu. Sarı kırmızılı futbol severler kale arkasında bulunan tribünlerde maç öncesinde Filistin ve Gazze için pankartlar açtı. Açılan pankartlarda İngilizce "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti ve özgür Filistin" ifadeleri yer aldı. Galatasaray'ın en büyük gol umudu Osimhen, Barcelona'nın önde kurduğu savunma karşısında etkisiz kaldı. Uzun süre sakatlıktan çıkan Nijeryalı golcü maça ilk 11'de başladı. Sarı kırmızılıların ataklarda hücumda çoğalamaması Osimhen'in etkisini sahaya yansıtmasını engelledi. Okan Buruk bazı değişiklikler yaptı Galatasaray'da Barça karşısında ama pek de bir işe yaramadı. Gelelim Fenerbahçe'ye. Destan olsun, ümidimiz o. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan ekibimizden mutlak bir galibiyet bekliyoruz. Sarı lacivertler şu anda İngiltere Premier Ligi'nde 15. sırada yer alan Villa'yı parçalayarak yeni bir destan yazma konsantrasyonunda. Bu gece Türkiye'de bütün kalpler Kanarya için atacak. Saat 22'de bu mücadele TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Hakemse Ivan Kurizyak olacak. Sevgili dinleyiciler, kazanmak için oynayacağız dedi İsmail Kartal. İngiliz ekibinin güçlü bir rakip olduğunu söyledi. Biz puan kaybını düşünmüyoruz. Oyuncularıma ve takımıma güveniyorum diye konuştu. Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, kazanmak için tüm stratejimizi ortaya koyacağız. Kazanamazsak eğer yenilmemek de tabii önemli dedi. Archie Brown ise başarılı olacaklarına inandıklarını söylüyor Fenerbahçeli oyuncu. Kadromuz bir sonraki aşamaya geçmek için gereken güvene sahip. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı zaten bekliyorduk ifadesini kullanıyor. Başarılar Fenerbahçe diyelim ve devam edelim milli takımla. Arda Turan, milli takıma hizmet etmek için ismi geçen teknik direktör adaylarından biri, diyor ki uzun zaman sonra ismimin üzerinde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Ama ben kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi mücadele edebilirim diyor. Yani milli takım teknik direktörlüğüne sıcak bakmadığını söylüyor Arda Turan.
2: İnsan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. Milli takımın daha önce her branşında oynamış biri olarak bununla duyduğum onuru, yaşadığım hissiyatları anlatmam mümkün değil. Ve bir başka bir şey de, uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici. Ya neler hissettiğimi anlatamam. Bunu tüm kalbimden söylüyorum. Ülkemi ne kadar sevdiğimi, bayrağımı ne kadar sevdiğimi. Ama aynı zamanda bazen ülkenize yardım etmek, ülkeniz için çalışmak, ülkenizin bayrağını göğsünüzde taşımaktan daha farklı yollarla olabilir. Bazen de ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için, insanların bana gösterdiği için sonsuz teşekkürleri sunuyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp bu genç yaşımda daha fazla kendimi geliştirip ülkemin bayrağını olmayan yerlerde daha iyi devam ettirebilirim. Yıllar önce Fatih Terim'in Fiorentina'da Milan'dayı oraya götürdüğü bayrağı, tarihte ilk defa bir Avrupa'da şampiyon olmuş bir Türk hoca olarak elime aldığımı düşünüyorum. Ve bu temsil görevini böyle yapmanın belki ülkemiz adına daha kıymetli ve daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Katkısız koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yaman'la Roto Ekspertiz.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Mutlu yıllar mutlu akü.
4: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Ne büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
5: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri, Sakarya Bilecik Yolu'nun 20-22. Kilometreleri, Karabük Araç Yolu'nun 2-4. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Mali piyasalardaki son durumla devam ediyoruz. Amerikan doları 49.38 bandında. Dolar 49.38'de, avro ise 55.39'da. 55.39. Sterlin 65.61 seviyesinde. 65.61'de. Borsa İstanbul 100 endeksi dün artı 99.5 puanla günü 12.250 ile tamamladı. Moral bulmaya çalışıyor Borsa İstanbul 100 endeksi. Gelelim altına. Gram altının serbest piyasada satış fiyatı şu anda 6.624 lira. Dünle hemen hemen aynı bile sayılabilir. Çeyrek altın 10.797 liraya satılıyor. Yarım altınsa 21.588 liraya. Tam altın 43.046 liraya. Ata altınsa 44.135 liraya. Ne kadar aldığınız, ne şekilde ödeyerek aldığınız, hangi yakınlıklarla ve ne miktarda aldığınız da tabii fiyatları etkiler. Gümüşün gramına gelince 94'ün hemen üzerinde 94.16'da. Brent petrol o gözünü sanki 110 dolar seviyesine dikmiş gibi gözüküyor. 106 dolar 40 sent civarında Brent petrol. 106 dolar 40 sent civarında. Haberiniz olsun.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: Aslında savaş her yerde. Rusya, Ukrayna, Amerika, İsrail, İran savaşı uzadıkça dünyadaki gerilimler de maalesef artıyor. Ve sürekli yeni cepheler açılıyor. Bunun siyasal sonuçları var, ekonomik sonuçları var. Husilerin Suudi Arabistan hava yollarına yönelik füze saldırıları bölgedeki uçuşlara darbe indirdi. Karadeniz ve Hürmüz Boğazı gemiler için artık güvenli değil. Deniz ticareti gittikçe zorlaşıyor. Avrupa'da ise yüzlerce marketin soğutma sistemlerinin devre dışında bırakan siber bir saldırı oldu. Karadeniz'de Bulgaristan kıyılarında iki gemi SİHA'larla hedef alındı. Rusya'yı işaret eden Bulgar Başbakanı Rumen Radev, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşeceğini söyledi. Hürmüz'de gemiler saldırılara devam ediyor. Gemilere saldırılar devam ediyor. Birçok ülke Husilerin hedefi olan Suudi Arabistan'a uçuşları durdurdu. Artık Suudi Arabistan güvenilir bir ülke olarak tanımlanmıyor. En azından sivil havacılık açısından. Fransa'da ise benzeri yaşanmayan bir siber saldırı oldu. Birçok firma, birçok market, büyük perakende zincirlerinin soğutma sistemleri hacklendi, sıcaklık 50 dereceye yükseltildi, yüzlerce ton gıda çöpe gitti. Danimarka'yı Baltık Denizi'nden Almanya ile bağlayacak tüneli yapan ana yüklenici firmaya da siber saldırı düzenlenince çalışmaların olumsuz yönde etkilendiğine işaret ediliyor. Bu dünyadaki yansımalar. Bir de bize bakalım. Sevgili dinleyenler, Türkiye tarımda en verimli yıllarından birini geçirdi. Bolca yağmur oldu çok şükür. Şu anda olduğu gibi yağışımız boldu. Geride bıraktığımız yıl içerisinde buğdayda tarihi rekor kırdık ama ile başlayan bir cümle var. Una 3 ayda %50'ye yakın zam yapıldı. Yıllardır şikayet ettiğimiz fırsatçılıktaki en çarpıcı örnek bu. Bu yıl tahılda. Çiftçi buğday üretiminde son yılların en güçlü sezonlarından birini geçirdi. Ancak tarladaki bolluk, ekmeklik un fiyatlarına yansımak şöyle dursun, aksi gerçekleşti. Hasat öncesinde 950 lira civarında olan 50 kilogramlık un 3 ayda 1400 lirayı buldu. %50'ye yakın artışın ardından gözler nereye çevrildi? Toprak Mahsulleri Ofisi'ne. Ofis sezon başında 13,5 lira olan buğdayı çiftçiden 16,5 liraya aldı. Sonra fabrikalara 18,5 liraya sattı. Fiyatları vatandaşın lehine dengelemekle görevli olan kuruluş bile faiz ödüyorum diyerek zam yaptı. Fabrikası, fırıncısı, pastacısı, enerji, işçilik, nakliye gibi giderleri gerekçe gösterdi. Fiyatlar da artışa gitti ve şimdi fırıncılar da ekmeğe zam istiyor. Fırıncı esnafını da suçlamaya gerek yok. Yani işin fiziki şartları ortada. Zincirin ne şekilde devam ettiği ortada. Furyanın ne şekilde sürdüğü ortada. O yüzden fırın esnafına da hiç tepki göstermeyin, olur mu efendim? Şimdi işin bir tarafı böyle. Diğer tarafı denizlerdeki bolluk. Palamut adeta zıplıyor, yani denizden kendi adına zıplıyor, alın tutun beni dercesine. Palamut çok, avlamayalım bir diye bir teklif geldi. İstanbul'da Deniz Ürünleri Üreticileri Birliği palamut bollaştı, ucuzladı diye avlamaya ara verilmesini istiyor. Skandal bir talep tabii bu. Ucuza balık fırsatı yakalayan vatandaş buna kızıyor. Ya kardeşim, 40 yılda bir Allah'ın nimeti, bereketi, bunca ekonomik zorluk içerisinde balığa en azından bırakın ulaşalım diyor vatandaş. Hayır diyenler var. Bu kadarına gerek yok. 3 tane 100 liraya palamut mu olur diyenler var. İsmini açıklamak istemeyen bir balıkçı, uygun fiyatta satış yapan bazı teknelerin avlanmaması yönünde tehditlerle karşılaştığını söylüyor. O balıkçı, bazı teknelere, gırgırlara denize çıkmayın şeklinde baskılar yapıldığı konuşuluyor. Ucuz balık piyasası piyasaya bunlar girdiğinde bundan rahatsız olanlar var. Fiyatların düşmemesi isteniyor. Ucuz ürünün piyasada yaygınlaşmasını önlemeye yönelik bir oluşum varmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor diyor sevgili dinleyiciler. İstanbul'da yapılan çağrıya destek veren DEMBİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Aksoy, şartlar zorlaştı, personel maaşı var, mazot giderleri var ama biz çok balık tuttuğumuz zaman balık ucuza gidiyor. Her tekne günlük 3000-5000 kasa balık tutmasın, tutalım tamam ama az tutalım diyor. Türkçesi şu: ucuza balık yenmesin. İşin Türkçesi bu. İsteniyor. Peki, bir tarafta da şöyle bir gerçek var. Hileciler. Bakanlık yeni bir liste açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerinde taklit ve tahşiş yaptığı ifade edilen ürünlere ilişkin listeyi güncelledi. 35 yeni ürünün eklendiği o listede gıda hilesi yapılmış 14 yeni sucuk markası var. Dana ve piliç sucukta kanatlı eti, baş eti, sakatat tespit edilirken sucuk harcında kullanıma uygun olmayan boyalar da çıktı. Hileler sucukla sınırlı değil. Tulum peynirinde nişasta, baklavada ay çekirdeği gıda boyası var. Bazı takviye edici gıdalarda ve bitkisel ürünlerde ilaç etken maddesi tespit edildi. Bakanlığın listesinde güvenilir gıda tarımorman.gov.tr adresinden siz de bakabilirsiniz buna. Güvenilirgıda.tarımorman.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Firma isimleriyle ürün etiket isimlerini rahatlıkla görebilirsiniz. Hileciye dikkat. En rahat sahtekarlık yapılan ürünlerin başında geliyor. İşlenmiş et ürünlerinden özellikle sucuk. Lütfen dikkatli, tedbirli olunuz. Kendinizi de sevdiklerinizi de riske etmeyiniz diyelim ve dönelim hayatın diğer haberlerine. Efendim, milyarlık fon vurgununda gözler bugün görüşülecek olan 9 maddeli kanun teklifine çevrildi. Tam 455.758 kişiyi doğrudan ilgilendiriyor bu düzenleme ve mecliste ele alınıyor. Siyaset kulisleri de hareketli. MHP lideri Devlet Bahçeli, fon krizini muhalefetin bir kaçış fırsatı olarak gördüğünü söyleyerek sert tepki gösterdi. İftiraların hedefi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise muhalefetin gizli soruşturma dosyalarının numaralarına nasıl ulaştığını sordu. Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diyerek tepki gösterdi.
0: Fon soruşturmasında gözler meclise çevrildi. 455.758 kişiyi ilgilendiren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. 9 maddelik teklif, SPK'nın 17 Eylül'de tasfiyesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu kapsıyor. Düzenlemeyle fonların tasfiye yöntemi, yatırımcıların hak sahipliği ve yapılacak ödemelerin esasları belirlenecek.
2: Hukuk aykırı işlemlerde şahsi sorumluluk ve TMSF aracılığıyla cebri tahsilat imkanı da getiriyoruz. Olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi fon soruşturması. Partisinin grup toplantısında gerekli adımların atıldığını söyledi.
8: Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz.
0: Devlet Bahçeli muhalefete de tepki gösterdi. Fon krizini kaçış fırsatı olarak görmekle suçladı.
8: Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, bu şekilde olayın mahiyetini anlamaktan ziyade Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir. Nitekim muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
0: Muhalefetin hedef gösterdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
9: Ümit Özlale basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babama ait olduğunu iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Ben aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?
0: Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Aksu 2018-2021 yılları arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.
7: Fon rezaleti anketlere nasıl yansıdı diye soruyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'te. Uzunca bir yazı ama kısa bir bölümünü paylaşalım, dikkat çekici zira. Fon rezaletinin etkisini ölçen anketleri araştırıyordum. Asal araştırmanın sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna verilen cevapta fon krizi %16,5'la ikinci sırada geliyor. Bu da fon krizinin toplumu derinden etkilediğini gösteriyor. Adaletsizlik, eğitim, işsizlik ve emekli maaşları bile onun gerisinde kalmış, düşünün. Asal araştırmasından başka bir veri şimdi. Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir diye soru yöneltiliyor. Yanıtta hiçbiri diyenlerin oranı %34,8 ve bu birinci sırada geliyor. Bu iktidar ve muhalefet açısından hiç de iyi bir gösterge değil. Toplum siyaseti çare merci olarak görmüyor artık. Eğer toplum sorunlarının çözümünde iktidar ve muhalefetten umudunu kestiyse işte ondan korkmak lazım. Türkiye'nin sorunlarını AK Parti çözer diyenler %23 ile ikinci sırada. 24 yıllık iktidara rağmen halkımız çare olarak yine AK Parti'yi görüyorsa muhalefetin de şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Yeni Parti çözer sorunları diyenlerin oranı %16,6 iken onu %3,8 ile İYİ Parti takip ediyor. DEM Parti diyenlerin oranı %2,5. MHP'yi adres olarak gösterenlerin oranı %2,2. Cumhuriyet Halk Partisi ise %1,1 ile çok gerilerde. Koskoca Atatürk'ün partisi bu hallere mi düşecekti? Zafer Partisi %1,1 çıkarken Anahtar Parti %1 ile onun arkasından geliyor. Yeniden Refah Partisi de yine %1 ile aynı sırada yer alıyor diyor. Fon rezaletinin anketlere nasıl yansıdığını Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi işte bu anketler üzerinden anlatıyor.
10: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Devlet vatandaşını mağdur etmez diyen isimse İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Vatandaşın emeğini ve birikimini haksız kazanca dönüştürenlere asla fırsat vermeyeceğiz dedi. Üzerinde çalışılan bir düzenlemeye işaret etti İçişleri Bakanı. Bütçeye yük oluşturmadan fon vurguncularından tahsil edilecek kaynakların hak sahibi mağdurlara ulaştırılacağını söyledi. Şöyle devam etti.
11: Fon kurulu çalışmalarına devam ediyor. Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Önümüzdeki hafta Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak. Devletimiz hiçbir zaman vatandaşını mağdur etmedi. Bundan sonra da etmeyecek. İnşallah o mağduriyet yaşayan kişilerin de mağduriyetleri giderilmiş olacak. Bu da devletin, milletin, bütçenin herhangi bir şekilde kaynaklarını kullanmadan yapılacak.
7: Efendim, fonda kritik tutuklamadan da haberiniz olsun. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu fon soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden biri. Bakan Yardımcısı Aksu, Tera'nın likit fonuna 100 milyon liralık yatırım yaptığını ancak o parayı çekemediğini söylemişti. Kendisini fon mağduru olarak tanımlamıştı Aksu. Yatırdığı yaklaşık 100 milyon lirayı çekemediğini söylemiş, kandırılmış hissettiğini dile getirmişti. 2018-21 yılları arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü Aksu. Aksu ile birlikte fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 86'ya yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında hazırladığı denetim raporu da savcılığa gönderilmiş durumda. Borsada manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına dair yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. 109 isme tedbir kararı getirildi. Başsavcılık alınan yeni bir karar olmadığını söyledi. Bu durum daha önce alınan kararı bahsi geçen kurumlara gönderilmesinden ibarettir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Ankara merkezli 39 ilde yürütülen dev yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şebekenin vatandaşları tuzağa düşürerek tam 6 milyar 656 milyon liralık devasa bir para trafiğini yürüttüğü saptandı.
0: Milyarlarca liralık kirli para trafiği deşifre edildi. Vatandaşların birikimlerini hedef alan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçildi. Yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan teknik incelemelerde şüphelilerin tam 6 milyar 656 milyon lirayı aşan devasa bir para trafiği bulunduğu saptandı. Şebekenin ulaştığı 23 vatandaşı toplamda 51 milyon 407 bin lira zarara uğrattığı kesin olarak belirlendi. Çetenin kirli parayı aklama yöntemi de çözüldü. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri, banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında 5 kuyumcu şirketi yakın takibe alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 215 şüpheliden 159'u kıskıvrak gözaltına alındı. Şüphelilere ait tüm banka ve kripto hesaplarına el konuldu.
7: Artık çiftçi yaptığı işten de üretimden de çok yoruldu diyor Kubilay Bey gönderdiği mesajında. O da üretici, o da çiftçi bu işin içerisinde ve yaşadıklarını bu cümlelerle anlatıyor. Kubilay Yılmaz'a sevgiler gönderelim. Bizim vazifemiz muhataplarına durumu aktarabilmek, haberleştirebilmek. Özgür Bey, Özgür Baydoğan bizi Kocaeli'den dinliyor. Bence Aliyev şaşırtmadı diyor. Azerbaycan'daki gelişmeye işaret ederek. Sabiha Hanım bizi nereden? Gaziantep'ten dinliyor. Selamlar gönderiyoruz. Yasin Kalkan'a ve yanındaki arkadaşlara da selamlar ve sevgiler gönderelim. İbrahim Taptap da bizi dinliyor. O da İzmir'den. Ben 63 yaşındayım, emekliyim. Yılda bir defa zam alıyoruz ama her şeye her gün zam olduğu gerçeğini görüyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık diyor. İşin içindekilerin, yaşayanların hali pür melali işte bu. Vazifemiz zikrettiğim üzere bunu aktarmak, bunu muhataplarına iletmek. Üniversiteli gençlere hem iş deneyimi hem de gelir desteği sağlanacak. İşkur Gençlik Programı'nda 2026-27 dönemi için kontenjan 150 bine çıkartılıyor. Peki programa kimler katılabilecek ve başvuru şartları neler? Dinleyin.
12: Gençlerimizin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem veriyoruz.
0: Üniversiteli gençlere iş deneyimi kazandıran İşkur Gençlik Programı'nda yeni dönem hazırlığı yapıldı. 2026-2027 dönemi için kontenjan 150 bine yükseltildi.
12: Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek.
0: Program öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken iş hayatını tanımalarını ve gelir elde etmelerini amaçlıyor. Devlet üniversiteleriyle işbirliği içinde yürütülen programda öğrenciler haftada en fazla 3 gün toplam 22,5 saat katılım sağlayabiliyor. Programdan devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor. Başvuru için 18 yaşını doldurmuş olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve İşkur'a kayıtlı bulunmak gerekiyor. Hane geliri ve sigortalılık durumu gibi diğer şartlarda değerlendiriliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileriyle kaydı dondurulmuş ya da pasif durumda olanlar programdan yararlanamıyor. Katılım sağlanan gün sayısına göre değişen ödemelerle öğrenciler hem deneyim kazanıyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor. Programda katılım süresi en fazla 10 ayla sınırlı. Toplamdaysa en fazla 140 fiili gün katılım sağlanabiliyor.
7: Laf dinlemiyorlardı, ceza yağdı Meta ve TikTok'a. Taşınmaz ve araç satışı için sosyal medyada mevzuata aykırı olarak yapılan tanıtımlara ceza yağdı. Elektronik ilan doğrulama sistemine EİT'se entegre olmadığı ve kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen Meta Platforms İstanbul şirketine 20 milyon lira, TikTok'un İstanbul şirketine de 4 milyon lira idari para cezası kesildi. Para mı 20 milyon ya da 4 milyon onlar için diyenleri biliyorum, para değil zaten, ödemeyi de ceplerinden yapmazlar. Sizin bizim cebimizden onları yaparlar. Şimdi geliyoruz ekran kaydırma ve canlı yayın yok haberine. Çocuklara sosyal medya kısıtlamasının nasıl işleyeceğini biraz ayrıntıyla dinleyin istiyoruz. 15-18 yaş grubundakilere kısıtlamalar geliyor. Bu yaş grubundakiler ekran kaydı alamayacak, canlı yayın açamayacak sosyal medyada. Ekran kaydırma ve sürekli başa sarma özelliklerini de kullanamayacak. Sadece takip ettikleri hesaplar ancak mesaj alabilecek ve da gönderebilecek. Görüldü bilgisi kapatılacak. Uygulama 1 Kasım itibariyle başlıyor. Platforma 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanınacak.
0: Yeni bir dönem başlıyor. 15 yaş altına sosyal medya yasağı 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor.
13: 15 yaş altındaki çocuklar artık sosyal medya kullanamayacak.
14: Kullanmasınlar zaten, iyi oluyor. Güzel oluyor. Kötü örnekler var, ne bileyim sayamayacağım şimdi, şeyler var. İyi ki olmuş, daha da güzel şeyler keşke olsun, kötü şeyler hep gitsin.
15: Ya bence de sosyal medyaya bir sınırlama getirilmesi gerekiyor çünkü denetlenen bir şey de olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bence çok mantıklı bir yasak.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı.
13: Peki yaş doğrulaması nasıl yapılacak? Çocukların sosyal medya hesapları nasıl denetlenecek?
0: 15 yaş altındaki çocuklar e-devlet üzerinden yaşlarını doğrulayarak dijital bir kod alacak. Bu kodda sosyal medya hesabı oluşturabilecek. Ancak denetim bununla sınırlı kalmayacak. Platformlar hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığından şüphelenirse hesabı geçici olarak askıya alabilecek ve yeniden doğrulama isteyebilecek.
16: Çocukların kendi kendilerini kontrol etmektense onların kontrolünü biraz daha aslında devletin ya da ebeveynin alması bence daha yerinde olmuş yani.
17: 400 bin çocuğumuz geçen yıl suç işledi. Kayıtlara geçen bunlar. Çok ciddi bir şeydir bu. Gerçekten çocuklarımızın şiddetten uzak tutulması gerekir.
13: Sosyal medya da buna aracılık ediyor galiba.
17: Elbette, elbette.
0: 15-18 yaş grubunu da önemli kısıtlamalar bekliyor. Ekran bağımlılığını artıran sürekli kaydırma ve başa sarma özellikleri sınırlandırılacak. Gençler canlı yayın açamayacak, ekran kaydı alamayacak. Ayrıca yalnızca takip ettikleri hesapların kendilerine mesaj gönderebilmesi ve mesajlarda görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler de uygulanacak. Çocukların sürekli reklamlara maruz kalmasının önüne geçilmesi de hedefleniyor. Bakan Göktaş, denetimin yalnızca sosyal medya platformlarına bırakılmayacağını vurguladı. Yeni düzenlemeyle çocukların dijital dünyadaki güvenliğinin artırılması ve sosyal medyanın olası zararlarından korunması amaçlanıyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenleme için sosyal medya platformlarına 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanınacak.
10: 7 gün 7 sabah. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Vakıfbank sunar. İpotek. Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı güvence altına almak için taşınmaz mal üzerine kurulan rehin işlemidir. Vakıfbank sundu.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
18: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
19: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
5: Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 1 numara.
6: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
7: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: 12-19 Ekim tarihleri arasında

0: 65B 65LA 139 santim 4K OLED Smart TV 73.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare.

0: Şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Banyo mutfaktan her bulaşıktan tek yanınızda Doğan, Doğan, Doğan, Doğan.
8: Temizlik doğasında var.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Baş yazıcı, baş yazıcı.
14: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: Arvento. İstanbul trafiğinde yoğunluk sağanak yağışın etkisiyle %78 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu ve Ayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, TEM Tekstil Kent'ten Hassal'a, Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar'a, E5 İncili'den Ok Meydanı'na, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, Harem'den Kozyatağı'na, E5 Kozyatağı'ndan Kartal'a, Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı ve Mahmut Bey Batı çıkışına, Oğuç Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun gözüküyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz.
14: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: Sosyal medyada Ankara abisi diye tanınıyor Yasin Oyanık tutuklandı. Çıkarıldığı hakimlikçe mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak suçundan tutuklandı. Efendim bir kez daha izah edeyim. Mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak suçundan tutuklandı. Ankara abisi adıyla da bilinen, takma ismiyle de bilinen Yasin Oyanık. Dikkatinize sunalım ve birlikte şimdi başkente uzanalım. Başkentin gündemini arkadaşımızdan alalım hemen.
17: 7 gün 7 sabah.
18: Ankara gündemi.
16: Kemal Doğan günaydın ve hoş geldin yayınımıza.
19: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi yayınlar diliyorum.
16: 14 Ekim çarşamba sabahındayız ve hareketli başladı gün. Merakla seni dinliyoruz.
19: Evet, öncelikle Halk TV'ye 5.15 itibariyle kayyum atandı. Mali Şube, KOM ve TEM ekipleri kanalda arama yapıyorlar. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın kayyum heyetinin başkanıyla yayının devam etmesi konusunda bir görüşme yaptı. Ancak sonuç alamadı ifade ediliyor. Halk TV yayını durduruldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Halk TV'ye yapılan şafak operasyonuna tepki gösterdi. Belediyelerin ardından da Halk TV'nin kayyum atandığını ifade etti. Özgür Özel bugün İstanbul'da olacak. Ekrem İmamoğlu'nun davasından savunma süreci artık başlıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de o süreçte İstanbul'da olacak. Bu arada Yeni Parti ile CHP arasındaki gerginlik de ve kaos da her geçen gün artıyor. CHP yönetiminin Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor. Grup başkan vekilliği döneminde görevi kötüye kullanmak ve belgede sahtecilikle suçlanıyor Özgür Özel. Parti yönetiminin Anayasa Mahkemesi'ne başvurular için önceden toplanan imzaların usulsüz kullanıldığını ifade ediyorlar. Gelişmeler yakından takip ediliyor. Kılıçdaroğlu da bugün zaten kurmaylarını topluyor. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu, hemen ardından da parti meclisini toplayacak bugün Kılıçdaroğlu. Gözler mecliste bugün fonlarla ilgili yasal düzenleme için artık süreç başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti'nin hazırladığı teklifi görüşmek üzere bugün toplanacak. 1 milyon liraya kadar olanlara ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ayrıca isteğe bağlı iade işlemi de getiriliyor yasal düzenlemeyle. Plan Bütçe Komisyonu'nun ardından Meclis Genel Kurulu'na gelecek düzenleme. Hemen ardından da Ekim ayı itibariyle ödemelerin yapılması beklentiler arasında. Meclisteki diğer hareketliliğe bakarsak saat 14'te Meclis Genel Kurulu toplanacak. Bugün iki partinin grup toplantısı var. İyi Parti grubunda Müsavat Dervişoğlu, Yeni Yol grubunda ise Ali Babacan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın konuşmayı yapmasını bekliyoruz. Ankara gündeminden son başlığımız Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Kacır'la ilgili olacak. Ankara'da birden fazla programı görünüyor. Öncelikle rehabet sektörüyle ilgili bir konferansa katılacak. Daha sonra Türkiye Bilim İletişim Zirvesi'ne iştirak edecek. Son olarak da enerji dönüşümüyle ilgili programımız görünüyor diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmet Can.
16: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin.
9: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
18: Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 180 bin varil artışla 105 milyon 720 bin varile çıkması beklenirken, gelecek yılda günlük 2,7 milyon varil artması öngörülüyor. İhracat Birim Değer Endeksi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,5, İthalat Birim Değer Endeksi %13,7 artmış bin varile çıkmıştı.

0: Bir tebligat var ve 97 farklı dosya. Sebebini merak ediyorsunuz tabii. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandıran Nejat Yazıcı. Dolandırıcılık olayları nedeniyle 97 dava dosyasıyla karşı karşıya. 30 ay cezaevinde yattı Nejat Yazıcı. İlanlara bakarken bir ilana denk geldiğini söylüyor. E-ticaret işiyle uğraştıklarını söylediler bu şahıslar bana. Ben de birkaç gün görüştüm onlarla. 1 Temmuz 2022'de de işi kabul ettim. Hesaplarımı İstanbul'da bu şahıslara elden teslim ettim. Akabinde bana ödeme yapacaklarını söyledi. Tabii o ödemeyi de yapmadılar. Hesaplarım dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldı. Her gün 10 ifade veriyordum. Bu şahıslar 17 gün içinde onlarca kişiyi dolandırmışlar. Gençler lütfen sakın benim yaptığım hatayı siz yapmayın. IBAN'ınızı kimseye vermeyin. Üçüncü kişilere asla kullandırmayın diye uyarılarda bulunuyor. Dediğim gibi 30 ay cezaevinde yattı şu ana kadar ve 97 dava dosyasıyla karşı karşıya. Hayatının başka bir noktaya doğru ilerlediğini, olumsuz yönde maalesef ilerlediğini kabul ediyor. Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Üstelik Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde. Mesela Rotterdam'da, Hollanda'da dinliyor Dede Demirören, maşallah var. Bir video kaydıyla bize seslenmiş. Hem işinin ehli, hem gönül ehli, hem Radyo 7 sevdalısı, hem sabah yayınının sıkı takipçisi. Muhabbetle selamlıyoruz, ellerinden öpüyoruz. Hani o bıçak darbeleriyle de eti kuşbaşı doğrarken ki formunu da görmezden gelmedim yani Demir abi. Maşallahın var senin. 40 yıldır da Rotterdam'da bulunduğunu söylüyor. Oradaki arkadaşlara da sevgiler, hayırlı işler, helalinden kolay gelsin. Hüseyin Karabay'a çok teşekkürler. Cep telefonları elden düşmüyor ki diyor Hüseyin Bey. Gençler de zannediyor ki annelerinin babalarının da elinden düşmeyince hayat onlar olmadan yürümüyor. Anneler babalar akşamları elinden telefonu bırakırlarsa gençler başka şeyler de düşünebilirler belki demiş. Serdar Bey'e çok teşekkürler. Merak ettiğim şu, petrole odaklı bütün fiyatlar sürekli artıyor. Gelirlerde niye stabil bir durum var? Onlar niye bulunduğu yerde sayıyor diye yazmış. Peki Sefa Dağlar, trafiktesin Sefacığım, görüyorum seni. O yoğun trafikte bir yandan bizi dinliyorsun ve bir yandan yağmurla beraber kilitlenmiş vaziyette İstanbul'da ilerlemeye çalışıyorsun. Onun da farkındayım. Sana da kolay gelsin. Allah sana sabır versin. Öyle diyeyim artık. Derdimi öyle anlatayım. Yağmur bugün şiddetlenerek artacak gibi. Meteoroloji öyle diyor. İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağışın etkili olmaya başladığını hatırlatalım. Hatta saat 4 civarında etkisini arttırdı bazı semtlerde. Şu anda da şehrin trafiğini maalesef ki etkilemeyi sürdürüyor. Birçok ilçede etkili. Özellikle Avrupa yakasının batı kesimlerinde, Çatalca'da, Arnavutköy'de, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar'da ve Başakşehir'de o trafiğin etkili olduğunu görüyoruz. %76 seviyesindeki ayrıntıya sahibiz İstanbul trafiğine ilişkin. Cumartesi gününe kadar bu sağanak yağışın sürmesi bekleniyor. Malum bugün çarşamba. Yağışların aralıklı olarak cumartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği, hava sıcaklıklarının gerileceği tahmini var. Sadece İstanbul'da değil, yurdun birçok bölgesinde yaklaşık olarak durum aynı. Yani hem doğudan hem batıdan giriş yaptığı farklı yağış hava kütlesi, üç büyük şehir dahil tüm yurtta şemsiyeler açıldı. Bu arada hastalık mevsimi de başladı. Dikkatli olalım.
1: Bir tarafta toz taşınımı, bir tarafta sağanak. Türkiye iki mevsimi bir arada yaşayacak. Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun hem doğusundan hem batısından giriş yapan iki farklı hava dalgası Türkiye'yi esir almaya hazırlanıyor. Üç büyük şehir dahil tüm yurtta şemsiyeler açılıyor.
2: İstanbul'da tüm yurdu etkisi altına alacak şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor ve yağışlar bir hafta boyunca devam edecek.
1: Ege üzerinden gelen kuvvetli sistem İzmir'de de şiddetli sağanağı beraberinde getirecek. Ankara ise salı gününü çok bulutlu ve sakin geçirse de çarşamba günü itibarıyla gök gürültülü sağanak yağışın ortasında kalacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise kuvvetli toz taşınımı etkili olacak. Marmara'da ise kuvvetli fırtına yağışla beraber gelecek. Asıl büyük dalga ise çarşamba günü yurdu vuracak. Yağışlı sistem tüm Türkiye'ye yayılarak adeta ülkeyi sırılsıklam edecek. Sıcaklıklar da kademeli olarak düşecek. Bu yağışlı periyot Perşembe ve Cuma günleri de etkisini

0: sürdürecek.
1: Ne olacak canım, ben metro ile gidiyorum diyorsanız orada da riskler olabilir. Aşırı yağış metro hattında da probleme neden olabilir. Hoş, yağış olmadan da problemler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mega kenti köye çevirdi çünkü. Otobüsler arızalanıyor, metrobüsler kaza yapıyor. Son olarak da M5 Üsküdar Sultanbeyli metrosu dün arızalandı. Vatandaşlar tepki gösteriyor. Yeter artık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni gören var mı diye soruyor. İstanbul'u bitirdiler, hiçbir proje yapmadılar, işleyen bile yok ettiler derken kent dökülüyor. İstanbulluyu düşünen yok. Belediyede çalışanlar sefa içinde, vatandaş mağdur. Her yerde arızalan otobüsler, metrobüsler, metrolar var. Böyle mi olacaktı, olmalıydı, yazıklar olsun şeklinde sosyal medya üzerinden yorumlar geliyor. Sevgili dinleyiciler, dün işe gitmek üzere metroya yöneldi İstanbullular. Arızayı fark etti. Bir kere uzun süre beklediler bulundukları istasyonlarda. Metro istasyonları ve otobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi. Tabii tepki gösterdiler. Metro istasyonunda bulunan Gökhan Fırat, metronun sarkan kablolara çarptığını söylüyor ve kablo patlayınca bir anda yangın olmuş. Yaralı olmaması her şeye rağmen sevindirici diyor. Metrodan çıkamadıklarını, siyah bulutların, dumanın kendilerini olumsuz yönde etkilediğini de anlatıyor. İstanbul'daki sabah kaosu görüntüsü işte. İmamoğlu davasının 96. duruşmasında sanıkların reklam ihalelerindeki rüşvet, baskı ve bavulla para taşıma iddiaları damgasını vurdu. Sanıklar 2019 sonrasında kurulan sistemle sektörde haraç çarkı oluşturulduğunu iddia ediyor.
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin davanın 96. duruşması tamamlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada tutuksuz sanık organizasyon şirketi sahibi Ahmet Çiçek savunma yaptı. Sanık Çiçek 2019 seçimlerinden sonra şehirdeki tüm yetkinin Murat Ongun'da olduğunu belirtti. Ongun'un da bu işlere bakması için sektörden Salih Subaşı'nı seçtiğini ifade etti. İki ismin reklam alanını görüşüp alınan izinle talep edilen paraların Kültür AŞ üzerinden alındığını iddia etti. Çiçek savunmasında ısmarlama fatura düzenlendiğini ve bavullarla taşınan paraların Murat Kapkin'in ofisinde toplandığını anlattı. Hangi şirkete ne kadar fatura kesileceği konularının tamamına o yetkili kılınmıştı dedi. Çiçek, Murat Kapkin'le iletişimlerinin WhatsApp üzerinden sürdüğünü ve 19 Mart'taki operasyondan önce kendisini arayarak tüm konuşmaları silmesini istediğini belirtti. Sanıklar 2019 sonrası kurulan sistemle sektörde haraç çarkı oluşturulduğunu öne sürdü. İlk iddianame kapsamında tutuksuz olan ancak ilk iddianamede tutuklu bulunan iki sanık da birleşen dosya kapsamında duruşmada savunma yaptı. Duruşma savunmaların alınmasına devam edilmek üzere ertelendi. Duruşmalarda toplam 331 tutuksuz sanığın savunması da tamamlanmış oldu.
1: Patronun karısının şirketi. İyi düşün. Asrın yolsuzluğunda rüşvet istedikleri iş adamını işte aynen bu cümleyle tehdit etmişler. İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongun'un karısına ait şirketler üzerinden nasıl rüşvet aldığı mahkemede dile getirildi. İş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu mahkemede yaptırılan ödeme rüşvet değil irtikaptır ifadelerini kullanmış. Ortada sahibi olmayan bir cümle yok. İsmi belli, cismi belli. Mehmet Muhittin Palazoğlu neden böyle dediğini de anlatıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında konuşan tutuksuz iş adamı Palazoğlu, Murat Ongun'un karısının şirketinden tesbih almaları için Emrah Bağdatlı'dan ısrarlı bir şekilde talep geldiğini, patronun karısının şirketi bu iyi düşün denildiğini söylüyor. Murat Ongun'un eşine ait olan B isimli şirkete yapılan toplu ödemeleri açık açıklamasını isteyen iş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu, B şirketi reklam sektöründeki diğer şirketlere de aynı tarihlerde, birbirine yakın saatlerde, aynı tutarlarda fatura düzenlemiş, benzer şekilde de ödeme yapılmıştır diyor. Sevgili dinleyiciler, dikkatinize sunuyoruz ve durum ilginç bir şekilde de derinleşerek sürüyor. Yalnız o derinlere doğru giden isim de Ekrem İmamoğlu ve ekibi, o anlaşılıyor. Sizin çok mesajınız geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanının Azerbaycan'da uygulanan başörtüsü zulmüne tepki gösterdiği cümleleri tekrar duyabilir miyiz diye. Hay hay. Aliyev yönetimine Türkiye'nin benzer süreçlerden geçtiğini hatırlattı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu acıyı biz yaşadık, siz yaşamayın çağrısında bulundu.
3: Sevgili Azerbaycanlı kardeşlerim, bu acıyı biz yaşadık. Bu acının bitmesi lazım. Siz bizim özümüzsünüz. Sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Sizin acınız bizim de acımız. Kadınların başı açık, başı kapalı diye ayrılması doğru değil. Türkiye burada çok ağır bir sınavdan geçti. Bizim de burada sorumluluğumuz oldu. Bakın bu sorumluluğu üstlenen bir kişi olarak Azerbaycan'a sesleniyorum. Kadınları bırakın, özgür bırakın kadınları. İstediği kıyafetini seçsin. Başörtülü bir kızın üniversiteye alınmaması ne demektir? Üniversiteye gitmeli, dünyayı görmeli, dünyayı öğrenmeli, çevreye bakmalı. O bir sanatçı olacak belki, belki bir yazar olacak, belki bir mühendis olacak. Kadınları kılık kıyafet üzerinden siyaset yapmayalım. Lütfen ayrışma yapmayın. Kadınların başımızın üstünde yeri vardır. Bırakın onlar üniversiteye gitsinler. Öğretmenleri olsun, başı açık, başı kapalı. Hiç önemli değil. Laikliğin güvencesi kadının başörtüsü değil. Laikliğin güvencesi demokrasidir. Laikliğin güvencesi insan haklarıdır. Laikliğin güvencesi herkesin inancına saygı duymaktır. Hiç kimseyi inancından ötürü yargılayamayız. Kimin inançlı olup olmadığını sadece yüce yaradan bilir. Hiç kimsenin birisinin inancını ölçme hakkı ve yetkisi yoktur. Peygamber'e verilmeyen bir yetkiyi kimse kullanmamalı.
1: Sürpriz bir görüşme oldu dün. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu meclisteki makamında ağırladı. Yaklaşık 15 dakika süren bir görüşmeydi. Kemal Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük dedi. Görüşmenin gündeminde terörsüz Türkiye sürecinin olduğu vurgulanıyor.
0: Aynı dönem Gazi Üniversitesi'nde okuyan siyasetin iki önemli ismi mecliste bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı. MHP'li ve CHP'li kurmayların da katıldığı görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu buluşmayı kısa bir cümleyle değerlendirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken ikilinin gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür etti.
1: Radyolarını henüz açanlar için yeniden tekrarlayalım. Halk Televizyonu'na kayyum atandı. Sevgili dinleyiciler, Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, polis ekiplerinin kanalın İstanbul'daki binasına girdiğini duyurdu. Şöyle bir paylaşımı var Mahiroğlu'nun ki aranıyor, yurt dışında olduğu söyleniyor. Mutlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV'de ifadelerini kullanıyor. Sevgili dinleyiciler, Başsavcılığın gözaltı listesi var. Çok sayıda isminde gözaltına alındığına dair bilgiler, ancak 17 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. O 17 kişiden 11'i şu ana kadar gözaltına alındı. Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek suçlarından soruşturma yürütülüyor. Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda Cafer Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlere yer veriliyor. Televizyonun yönetim kurulu başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında da ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma başlatıldı. 17 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunların 11'i yakalandı. Cafer Mahiroğlu dahil olmak üzere kalan 6 kişi her yerde aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri için Furkan Bayraktar hazır ve söz onda.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul sağanak yağışı 20, Edirne 14, Bursa 23, İzmir aralıklı yağmurlu 21, Denizli 17, Manisa 19, Antalya aralıklı sağanak yağışlı 27 derece, Burdur 15, Hatay 28, Ankara sağanak yağışlı 20, Konya 18, Sivas 17, Düzce 22, Samsun sağanak yağışlı 24, Trabzon 26 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 17, Malatya 18, Van 19, Diyarbakır 26, Mardin 25, Şanlıurfa aralıklı yağmurlu 28 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 37, Saraybosna 10, Londra 19, Pekin 21 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik. Dün Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk etti Galatasaray. Çok da güzeldi yani, taraftar yoğun yağışa rağmen tıklım tıklım doldurmuştu stadı. Yer gök sarı kırmızıydı. Ambiyans, atmosfer gerçekten çok iyiydi ama özellikle ilk yarıda da, hatta ilk yarının ortalarında da Galatasaray hiç fena değildi. 1-0, ardından gelen ikinci gol, ardından iptal edildiği anlaşıldı o golün offside kararıyla. Biraz da zorlama bir karar doğrusunu isterseniz. Neyse, gol iptal edildi ama 1-0'a da koruyamadık. Karşımızda Barcelona var maalesef ve kabul edelim. Farklı bir segmentte, farklı bir klasta, klasmanda oynuyor İspanyol takımı. En formda ekiplerden biri. Önce 1-1 yaptı. İkinci yarı zaten başımızı kaldıramadık. İşin gerçeği o. Sarı Kırmızılar karşılaşmada rakibinin 1/3 kadar ancak topla oynayabildi. Ancak pas yapabildi. Aslan'ın ligde puanı yok. Karşılaşmayı da kendi sahasında 4-1 kaybetti Galatasaray. Barcelona hem son derece yetenekli hem dünya yıldızlarını barındırıyor. İnanılmaz dinamik ve konsantre halde oynuyor. 4'te bıraktılar. Yani o anlaşılıyor. Ötesine geçmek de pekala mümkün olabilirdi ama dozunda bıraktılar. Hani profesyonelce davrandılar. İşin gerçeği o. Geçmiş olsun. İkinci sınav bugün İngilizlerle olacak. Bu kez Fenerbahçe'miz. Kısmetse yenme niyetindeyiz. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'miz. Villa Park'taki müsabakayı Slovak hakem Ivan Kurizyak'ın yönetmesi bekleniyor. Aston Villa Fenerbahçe maçının da saat 22'de olacağını ve kamu kanalından TRT1'den canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım. Fenerbahçe'ye de gönülden başarılar dileyelim. Bitti bugün de bize tanınan süre. Kısmet olursa yarın sabah Perşembe sabahı tam 7'de Radyo 7'de yine buluşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan selamla ve saygıyla ayrılıyorum. Hepinize pırıl pırıl bir günü, helalinden bol kazançlı bir günü temenni ediyorum. Hoşçakalınız.
4: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuk Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu. Baş yazıcı.
6: Reklam.
7: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Bu çorba aşmış.
11: Kremesi. Kremasız.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
14: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
15: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
14: Sen ne istersen o.
6: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
3: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
8: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda, mutlu.
1: Ekspertize, Dynobile. Nissan'dan Kaşkayinize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
5: Reklam.

Merhaba, hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Radyo 7 burası ve ben Erkan Koç. Allah'a şükürler olsun, bugün de mikrofon başında yerimi aldım. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Harika bir müzik ziyafeti olacak. Öyle güzel türkülerim, öyle güzel şarkılarım var ki bugün sizlerle paylaşacağım. İyi ki güne Radyo 7 ile başlamışım dedirteceğim sizlere. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Çok bilinen ve sevilen bir Ankara türküsüydü ve genç denecek bir yaşta aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz 52 yaşındaydı ve aramızdan o yaşta ayrıldı. Allah rahmet eylesin diyelim. Bir Ankara türküsü daha dinleteceğim. Gülşen Kutlu söyleyecek. Hemen ardından tarzımızı değiştirerek programımız devam edecek.

Bugün de böyle başladık programa. Güzel de oldu bence. Biraz türküler, biraz şarkılar ama en iyiler, sabahın bu dakikalarına yakışacak en iyi nameler. Kulaklarınıza hoş gelecek şarkılar. Tabii ki Türkiye'nin en iyisinde. Radyo 7'de sizlerle.

0: Programda ilk yarım saatlik dilimi geride bıraktık değerli dostlar. Önümüzde 1,5 saat daha var dinleteceğim. Öyle güzel eserler var ki bugün çarşamba ve çarşamba günleri efsane şarkılar, efsane yorumcular oluyor. Şimdi reklamlarımız var. Reklamların ardından efsane bir yorumcuyla programı devam ettireceğim. Lütfen ayrılmayın, reklamlardan sonra birlikteyiz.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Reklam.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. 12 Bellona,
4: Bellona. 12-19 Ekim tarihleri arasında JBL Tune 530BT Multi Connect Wireless

0: Yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Ekspertise Dino Bile.
5: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
6: Kahve makinesi deyince Vatan.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel
1: Sompo'ya. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Reklam.

Ekim ayının 14. gününü yaşayacağız. Elbette Yüce Mevla izin verirse hepimiz için hayırlı bir gün olur inşallah. Şu an yolda olanlar, özellikle yağışlı havalarda, bugün olduğu gibi araç kullananlar, ne olur dikkat. Önünüzdeki araçla mesafeyi koruyunuz. Aşırı hız yapmayınız. Radyo 7'yi kendisine yol arkadaşı yapanlara da hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız inşallah.

Müziğimizin efsane yorumcularındandı Ferdi Özben'den dinlediniz bu efsane şarkıyı. Haftada bir çarşamba günleri Efsaneler Geçidi yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında aramızdan ayrılan Türk musikisinin çok önemli bir ismi, efsane bir ismi, Muazzez Abacı. Eseri başa alayım çünkü bir iki kelam daha edeceğim. Daha bir yıl dolmadı aramızdan ayrılalı. Onu rahmetle anıyoruz. Ve musikimizin o efsane sesinden, Muazzez Abacı'dan geliyor. Şimdi uzaklardasın.

Birlikteyken o söz verilir, hiç ayrılmayacağız diye. Ama öyle bir gün gelir ki aynı şarkıda olduğu gibi kavuşmak hayal olur. Hemen peşine yakışacak çok güzel, efsane şarkılardan biri. Yine müziğimizin efsane yorumcularından Ahmet Özhan'dan geliyor.

0: akşam.
1: Bir bakıyorsunuz akşam olmuş, bir bakıyorsunuz sabah olmuş. Günler öyle hızlı akıp gidiyor ki biz zamanın peşinde adeta koşturuyoruz. Çok çabuk geçiyor günler, çok. Evet, ben kaliteli müzik dinlerim, tarz ayrımı yapmam diyenler hafta içi her sabah Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da buluşuyor. İki efsane sanat müziğinden sonra şimdi türkülerden bir demet. Efsane türkülerden gelecek. İlki, buyurun bakalım.

Bugünkü programı sizler de arzu edersiniz, katkıda bulunabilirsiniz. Bugün efsane şarkılar, türküler repertuarıyla yanınızdayım. Bence efsanedir dediğiniz bir şarkı ya da türkü varsa yazabilirsiniz. Nereden? Instagram'dan Radyo 7 kurumsal hesabına gelerek Erkan'la Çok Canlı başladı diye benim bir fotoğrafım paylaşıldı. O paylaşılan son görselin altına bence efsanedir dediğiniz o eseri siz de yazabilirsiniz. Bakalım sizler tarafından önerilen eserlerden hangileri listeye girecek?

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Turkcell'li ol, hızlı ol.
3: Turkcell'leri bağlan hayata. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
7: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: Detaylar ve koşullar için Allianz.com'da.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
11: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
15: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
16: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Evet ya, şöyle sonbaharı sonbahar gibi yaşayalım. Yağışlı havalar çok şükür geldi. Ve yağış 5 gün boyunca devam edecek değerli dinleyenler. Başta Marmara bölgesi olmak üzere Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimiz. Yağışlı hava hakim. Özellikle bu şarkıdan sonra az önceki yaptığım anonsa binaen epeydir yapmadığımız bir şeyi isteyeceğim sizden. Yağmurun Sesine Bak adlı şarkıyı bağlayacağım Müslüm Gürses'in seslendirdiği bu eserden sonra. Müsait olanlar, video çekmek için müsait olanlar, yağış varsa eğer bulunduğunuz güzergahta, bölgede kısa bir video çekmenizi isteyeceğim. Bu şarkı 5 dakika sonra bitecek. Hemen peşini bağlayacağım çünkü. Hazır olursanız şöyle kısa bir video çekin. Instagram'da hikayenizde paylaşın. Beni de etiketleyin ki ben de paylaşayım, olur mu? Radyo 7'yi dinlerken Yağmurun Sesine Bak adlı şarkı gelecek. Küçük bir video çekin. Instagram hesabınızda paylaşın. Hem dostlarınız Radyo 7'yi dinlediğinizi görsün, hem de ben de paylaşayım. Benim hesabım etiketlemeniz için Erkan Onur Koç. Instagram'da Erkan Onur Koç. Etiketlersiniz sevinirim. Bu şarkıdan hemen sonra geliyor. Hazır olun.

ve efsane yorumcularından biri Mine Koşan'dan dinlediğiniz eseri. Evet, sizler tarafından bana önerilen efsane eserler var, sanatçılar da var. Çok sayıda Ferdi Tayfur yazını da görüyorum. Siz yazdığınız için elbette listeye dahil ettim. Yazmasaydınız da Ferdi Tayfur'suz bir efsaneler geçidi olmazdı zaten.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Doğasında var.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu akü bir numara.
13: Umran Auto Expertise.
14: Güzele bir Mendus.
15: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
16: Ekspertise Dynobile.
17: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Ekspertise Dynobile.
18: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
19: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
18: Sen ne istersen o.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertise.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programın son bölümündeyiz. Efsaneler Geçidi devam ediyor. Sizler tarafından önerilen efsane bir türkü şimdi yayında. Fatih Kısaparmak söyleyecek. Hastane önünde incir ağacı.

Bugünkü programda efsane şarkılar, efsane türküler, efsane yorumcular vardı. Çarşamba günleri böyle. Programı iki efsane isimle noktalayacağım. Önce Ahmet Kaya, ardından Selda Bağcan. Değerli dinleyenler, ben Erkan Koç. Müsaadenizi istiyorum, bana ayrılan süre sona erdi. Yarın sabah inşallah saat 9'da yine burada olacağım. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da dün akşamdan beri aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pençekilit bölgesinde yaşanan silah kazasında bir askerimiz şehit oldu. Yaralanan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında şüpheli para transferleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken Mahiroğlu'nun şirketlerine TMSF atandı. İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın termik santralini vurduğunu duyurdu. Saldırının Kiev'de bulunan 4 numaralı termik santrali hedef aldığı bildirildi. Meksika'da kasırga ve fırtınanın yol açtığı felaketlerde 6 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymaları büyük hasara yol açtı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,39, avro 55,39, gram altın 6.583, çeyrek altın 10.834 lira. Brent petrol 106 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.137 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

asla dediği şeyin karşısında böyle gün geliyor kendi sözünü bile çiğneyebiliyor değil mi? Hani böyle kalp başka söyler, akıl başka söyler ya, unuttum diyorsun, kapattım diyorsun ama maalesef sözünde bazen tutamıyorsun. Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası, Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtal, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız başladı program, hoş geldiniz.

Hani insan şöyle bir düşünüyor ister istemez. Yani gitmek kolay mı gerçekten, ya da ne bileyim işte ardında böyle hani seni seven, böyle yolunu gözleyen, bir haber bekleyen biri var değil mi, böyle hani yanı başınızda. Bırakıp gidiyorsun ama insan gidince böyle her şey bitmiyor. Geride kalan var. Asıl o zaman başlıyor. Hala gitme diyorsan demek ki o kapıyı kapatmaya gönlün razı değil.

İnsan anlaşılmak istiyor tabii. Bir de en çok değer verdiklerimiz tarafından, değil mi? Ama bir noktadan sonra böyle hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Böyle anlatmaktan yoruluyoruz. Aynı şeyleri konuşmak, aynı kırgınlıkları yaşamak. Sonra bir gün geliyor. Aman diyorsun, yani böyle devam etmek istemiyorum. Ama şu da bir gerçek ki geçmişi değiştiremiyoruz, değil mi? Ama bundan sonrasını değiştirmek tabii ki bizlerin elinde. Hayat devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Belki artık her şeyi de ne yapmamız lazım? Sil baştan yaşamamız gerekiyor. Ne dersiniz?

0: Şu dünyanın telaşı bitmiyor ki. Böyle her gün bir koşturma, bir sorumluluk, böyle kafamızı meşgul eden meseleler. Hani insan şöyle bir her şeyden uzaklaşmak, aman telefonu da kapatayım, kimseye hesap vermeden şöyle kendimle bir baş başa kalayım. İstiyor muyuz? İstiyoruz tabii ama nereye gidersek gidelim, düşüncelerimizi de yanımızda götürüyoruz değil mi? Asıl mesele aslında biraz da böyle, nasıl diyeyim, kafamızın içindeki o kalabalıktan uzaklaşmak. Hani bence buradaki dünyadan uzak biraz da bu.
1: Burası Radyo 7.

0: sözü. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bana hayata. Reklam.
5: Aracın için Anadolu Sigorta

Afpara, Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraflay hediye. Üstelik Paraflay'lar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraflay güzelliğini kaçırmayın. Paraflay dünyası, güzellikler dünyası.

MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yaman'la Roto ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Vakıf Bank'la devam ediyor.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası, birlikteliğimiz devam ediyor en iyilerle. Her yerde yağmur var değil mi? Hani biz burada Radyo 7'nin sıcacık beraberliği içindeyiz ama İstanbul çok etkili. Hatta Boğaz'ın rengi bile değişmiş, böyle kahverengiye dönmüş. Yağmurun bereketi ayrı ama böylesine şiddetli yağınca da tabii hayatı zorlaştırıyor. Yollarda olanlar, direksiyon başında olan dinleyenlerimiz, dostlarımız var. Aman çok dikkatli olun. Su baskınları yaşanan yerlerde de böyle herkes inşallah tedbirini almıştır. Önemli olan hepimizin bir şekilde bunu atlatabilmesi değil mi? O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ben de sizlere hatırlatmış olayım dedim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Elbette güzel şarkılar bizle eşlik etmeye devam edecek.

güzel mesajlar geliyor. Bakacağım şöyle çayını kahvesini alanlar, yağmurda olanlar. Herkes göndermiş şöyle bir kare fotoğrafla 0507-977-0101. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraflı mesajlarınızı kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız, nerelerdeyseniz, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde fotoğraflı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve onun dışında 0507-977-0101 ve Radyo 7 Instagram üzerinden, onu da hatırlatayım, benim fotoğrafımın altına yazabilirsiniz. Şarkı özledim diyecek. Ne tuhaf değil mi, böyle yanında olsun, aman sesini duyayım, aman yüzünü göreyim, ama şarkı diyor ki kendi adını duymak bile çok güzel diyor. Sevdiğin insanın sesinden, ses tonundan, hitap edişinden, efendim yüzündeki ifadeden, daha ne desin, onu çağrışından.

Hani böyle şarkıyı dinlerken insanın aklına yani yalnızlık diyor ya ve tek başına kalmak geliyor ama değil. Bir de kalabalığın içinde yalnız olmak var ya, hani kendini öyle hissedersin. Etrafında bir sürü insan var, konuşuyor, gülüyor, eğleniyor ama paylaşacak biri yok. Bir de böyle hayatına girip çıkan insanlar oluyor. Hani kimisi kısa bir yolculukta eşlik ediyor, kimisi böyle uzun yıllar yanında kalıyor. Yalnızlar trenini şöyle yapabilir miyiz? Hayat da biraz tren yolculuğu. Yani kimin hangi durakta ineceğini önceden bilemiyoruz. Böyle bizim hayatımızda sanki böyle bazı görevleri var. Geliyorlar, onu yapıyorlar, hallediyorlar. Sizi bir yere kadar taşıyorlar ve ondan sonra çıkıp gidiyorlar. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Tüm zamanların en iyilerini dinlemeye devam ediyoruz. Kasım'a da bir şey kalmadı yalnız ha. Ha gayret.

0: İddialı saatler. Vakıfbank'la devam edecek.
1: Reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
6: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Welker'den magnezyum vitamin B6.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Umran Oto Expert. Nissan'dan Kaşkay'ınıza orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise Dino
3: Bile. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor.
4: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
3: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Vakıfbank'la devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, ulaşım durma noktasına geldi. Esenyurt'ta sel sularına kapılan bir kadın vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı. Polis ekipleri Halk TV'nin İstanbul ofisinde arama başlattı ve kanala kayyum atandı. Kayyum kararının ardından televizyon kanalının yayınları tamamen durduruldu. İBB davasında sanık Palazoğlu, tesbih alımı adı altında para ödemeye zorlandıklarını öne sürdü. Yapılan 600 bin liralık ödemeyi haraç olarak nitelendiren sanık ağır suçlamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kısıtlama kararı ile ilgili çıkan haberleri yalanladı. Başsavcılık, finansal işlemlere ilişkin yeni bir karar alınmadığını bildirdi. TSK'nın ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest 2026 tatbikatı başarıyla tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı tatbikatın planlandığı şekilde sona erdiğini açıkladı. Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu. Saldırı uyarısının ardından kentte büyük panik yaşandığı bildirildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21, Mersin 28, Sinop 24, Yozgat 19, Erzurum 17, Hakkari 18 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin hisselerindeki dalgalanmalar, yükselen petrol fiyatları öne çıkarken gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. IMF, yüksek borçluluk döneminde artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığını ve güvenilir mali konsolidasyon adımlarının daha acil hale geldiğini bildirdi. Pamuğun libre fiyatı, küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeler, El Nino etkisi ve Çin'den gelen talebin beklentileri karşılayamamasıyla Eylül ayında %15,7 azalışla Eylül 2022'den bu yana en hızlı aylık düşüşünü kaydetti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Vakıfbank'la devam edecek.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
7: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
8: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
9: Reklam.
10: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
11: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
12: Türkcell'leri bağlat hayata.
13: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
16: Neova Sigorta.
17: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
18: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor.
4: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Vakıf Bank'la devam ediyor.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Güzel mesajlar var gelenler arasında. Açın radyoyu diye Edalı Saatler başladı diyen Konya'da Mustafa Topbaş var. Çok teşekkürler. İskenderun'da Delal var. Büyük bir keyifle dinliyorum sizi demiş. Paylaşımlar da enerji veriyor. Duygularıma da tercüman oluyorsunuz der. Gülcan ve Seher'e de şarkılar armağan ediyor. Eşi ve ablalarıyla beraber dinliyor. Ta Rotterdam. Özgür Darıcı bizlerle birlikte. Sıradaki şarkıyı radyoda dinleyenlerine istiyorum. Çalışırken dinliyor. Vallahi nasıl güzel çalışıyorsunuz siz öyle. Özgür Bey. Fotoğrafı da gördüm. Kolaylıklar diliyorum size de.

Diğer ayrancılarda Şebnem Hanım. Orada da yağmur var, böyle gri bulutları göndermiş bana. Konya'da Emrah Bey var, sıradaki şarkıyı sevip de ayrılanlar için yayınlar mısın demiş. Şimdi fonda duyduğunuz şarkı biraz da onları anlatacak. Bu şarkılar var ya hani, ay rahmetli Zeki Müren öyle derdi. Şarkılarla güldük, şarkılarla ağladık. Şarkılarda sevinç, şarkılarda keder. Her şey aklımıza geliyor değil mi? Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Ah, bu şarkıların gözü kör olsun, niye duygularımıza tercüman oldu diye mi? Evet, suçlusun. Çorum'da alev var. Seramikte çalışan komiser Murat diye yazmış. Ankara'da Rabia Sultan. Kendisi için şarkı rica ediyor. Ankara'ya da sevgiler, selamlar gönderelim. Denizli Tavas'tan geliyor bu fotoğraf. Oo hanımlar. Kızılca Bölük Tekstil'de bizlerle birlikte Fatma Büyükçelebi. Çalışırken sürekli dinliyorum demiş. Arkadaşların isimlerini de yazsaydın ya. Gidiyorsun. Üç güzel hanım fotoğraf atmışlar bana. Bilmiyorum.

Özlediğim şimdi çok uzaklarda. Uzaklarda olan sevdiklerinize de armağanımız oldu bu güzel şarkı. Var değil mi böyle hali hazırda sizden haber bekleyenler? Onlara da armağanımız olmuş oldu.

güneş doğar kaybolursun bayaman. Ay ışığı der durursun bayaman.

kaybolursun bayamın ayışı der durursun bayamın.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen yağmur yağ, ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

0: Dünyalı Saatler. Vakıfbank'la devam edecek.
1: Reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Umran Auto Expert.
9: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
10: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
11: İşte

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor.
2: Eda Özdemir ile Edalı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Güzel mesajlar var. Yağmur varmış Tokat'ta. Oh, çaylarımız nasıl çocuk diyor. Afiyet olsun, günümüzü güzelleştiriyorsun diye yazmış ama kim yazdığını bilseydim daha güzel olurdu. Ahmet Özgür İzmir'de. Elif Hanımcığım, şarkı size gelecek yine. Kahramanmaraş'ta Nuri Dikeç var. Kolaylıklar diliyorum. Yorgan dikiyorsunuz değil mi? Hadi bakalım, Allah kolaylık versin. Antalya'da Gülser Hanım, yağmur eşliğinde zeytin yapıyorum demiş. Güzel şarkılar da eşlik ediyor. Oh ne güzel. Sevdiği var Feyzullah, bizi duyuyorsa gönderelim tabii. Bu fotoğraf kimin? Bizi bu yağmurlu havalar bir de radyo yedi mahvetti. Bütün şarkıları kendisine istiyor. Eşi Turgay, kızlarına ve sevdiklerine armağan eden Kırıkkale'deki Zeliha Hanım, teşekkürler, sizsiniz harika.

kadar doğru söylüyor ki. Yani şöyle dönüp baktığımız zaman elde avuçta kalan hiçbir şey yok. Ama o gerçek değil mi? Eda Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim valla. İyiyim Merve Hanımcığım. Patronu Hümeyra ile birlikte bizleri dinliyorlar. Bir de şarkı rica ediyorlar. Kolaylıklar diliyorum. Afyon Karahisar'da Zeynep Hanım. Ay nişanın mı var senin? Telaşım var koşturuyorum demiş. Allah tamamına erdirsin. Hadi bakalım hayırlı olsun şimdiden. Bugün yalnızım, hava kapalı, çay var, radyo edi var değil mi? Bence de Eda var. Ben de seviyorum sizi, sağ olun. Nurgül Karataş, Malatya'da.

Antalya'da aynı güzel bir fotoğraf göndermişsiniz. İnci Bölükbaş eşi ve çocukları için şarkı rica ediyor. Hatay'da Murat Porsuk var, sayacılara gelsin demiş. Gelsin tabii. Bursa'da Celal Bey var. Ramazan ve Metin için şarkı istiyorum demiş. Gönderelim. İsmim Neşe diyen, Kayseri'den selamlar gönderen annesi Zeynep Karaca'ya şarkı istiyor. Anneciğiniz de duyuyorsa gönderelim. Konya'da Burak var. Burak Bey size de gelsin tabii. Çorum'daki dinleyicimiz anneciğine selam gönderiyor ama kim bilmiyorum ki. Yanımda.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılıların tek golü Batrokov'dan geldi. İlk 45 dakikada taktiksel olarak göz dolduran Cimbom'un 2-0 öne geçmesinin ardından gelen offside kararı takımı oyundan düşürdü. Katalan ekibinin ikinci yarı peş peşe gelen golleri taraftarda hayal kırıklığı yarattı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasında 2026-2027 sezonu yarınki 18 maçla başlayacak. Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak müsabakada Finlandiya ekibi Kups Kuopio'ya konuk olacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.172 puan seviyesinde. Amerikan doları 49.39, euro 55.32, sterlin 65.57. Gram altın 6.577 lira. Brent petrolün varil fiyatı 105.90 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Sakarya Bilecik yolunun 20-22. kilometreleri, Karabük Araç yolunun 2-4. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlat hayata.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz Sağlık Sigortası'nı bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.

0: kullanıyor.
1: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
0: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Benceğini değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Ekspertise Dino Bile.
8: Musullu küçük ev aletleri.

%15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Parties. Reklam.
1: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Güzel şarkı ama değil mi? Sonradan eyvah dememek adına. Seher Hanım var Çanakkale'de bizimle olan. Her gün radyoydu, her gece radyoydu. Süpersiniz. Eksik olmayın. Sultan Gazi'de Mehmet, Recep ve Muhittin. Antalya'dan selamlar gönderen Zahide Hanım var. Güne bizimle başlıyor. Oh ne güzel, bağımlılık yapmış. Harika bir bağımlılık ama değil mi? Çay Cuma'da yürüyüş yaparken bizi dinleyen, aşk da gerçek, acısı da gerçek, selam olsun diyen Muhammed Bey.

Herkes mutfağında her gün dinliyoruz sizi demiş. Dinlerken yaptıkları gurize ve mantılar var. Vallahi gördüm. Ben mantının çıtır halini çok seviyorum. Çıtır mantı. Çok güzel oluyor mu değil mi? Emeğinize sağlık. Konya Akşehir'de bizlerle olan Ahmet Çelik şarkı istiyor benden. Denizli'de Ajda Hanım. Ajda Hanım makine başındasınız yine. Kendisi için şarkı istiyor. Dinlediğim tek frekans demiş. Bence çok doğru bir frekans. O yüzden zaten radyoya da alışkanlık yapar. Demedi demeyin. Sevdiklerinize de söyleyin. Çorum'da Hatice Hızarbaş var. Yağışlı. Her yerde yağış var. Her yerde. Hem yağmuru izliyor hem bizleri dinliyor. Sevdikleri için de şarkı rica etmiş. Nasrettin Hoca'nın diyarındayız demiş. Puzzle yaparken dinliyor Akşehir'de. Kim dinliyor? Kim dinliyor? Vallahi bilmiyorum. Bir de yemin ettim yalnız. Niye yazmadınız isminizi? Melih Balıkesir'de annesi Meryem Hanım için şarkı istemiş.

İstanbul sokakları da vallahi yağmur altında. Pek çok yerde sel var. Aman Allah güç kuvvet versin inşallah. İnsanlar çok fazla zarar görmeden evlerine de ulaşsınlar. Bir de bunun akşam çıkışı var. Çok yoğun beklenen bir yağmurla. Bu güzel şarkıyı da dinleyelim.

kapına kırmızı bir gül bıraktım. Nasıl güzel şarkıdır değil mi? 90'larda ne keyifle dinledik bu şarkıyı. Son hediye, beni hatırlayıp Ayşe'ye şarkı istiyorlar Kütahya'dan. Amasya Merkez. Almanya'dan selamlarını gönderen kızının maçına gitmiş. Kızımı izlerken radyoyu da yanımızda diyor. Ha, beraber izliyoruz. Ne güzel. Vedat Sönmez. Radyo 7 çalışanlarına hediyemiz olsun demiş. Eksik olmasın. Video göndermiş Şebnem Hanımcığım. Son durum değişmez. Frekansımızla birlikte vallahi süpersiniz. Denizli Tavas. Tekstil çalışanları, konfeksiyon çalışanları bizlerle. Kolaylıklar diliyorum. Selam olsun size de. Ankara'da Aynur Hanım sıkı takipçinim diyor. Çok teşekkür ederim. Var olun. Malatya'da Saadet Hanım var. Arkadaşı Seda için şarkı istemiş. Bu fotoğraf kimin? İşimizin başındayız demiş. Kör Durmuş'la Topal Osman. Onlar biziz işte diyor. Çalışırken de fotoğraflarını göndermişler. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Zübeyde Hanım maşallah size bu arada Denizli'de.

0: Ceyda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek. Vakıfbank sunar.
2: İskonto oranı. Bir borcun ya da senedin vadesinden önce ödenmesi durumunda ödendiği günle vade arasındaki faiz tutarının geri ödenmesidir.
1: Vakıfbank sundu.
0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı
6: seveceğim. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Umran Oto Ekspertiz.
8: Her güzele bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: pahalanıyor.
1: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya. Ekspertise Dino Bile.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Vakıf Bank'la devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
9: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

öyledir ama zaten. O da olur. Ölme. Yağmurlu bir Bağdat'ta Yusuf Bey. Size de armağanımız olacak. Kayseri'de Songül Hanım var. Asker oğlu varmış İsmail. Onun için şarkı rica ediyor. Gelsin tabii.

istemiyorum senden başkasını dedi. Daha ne, daha ne desin? Ne desin? Daha nasıl açıklayabilir? Sultan Ural kızı için şarkı istiyor. Trabzon'da Mesut Bey var. Ayşe Nur'a şarkı armağan etmemi istemiş. Şule Hanım temizlik yaparken bizlerle beraber. Erciyes Üniversitesi'nin Yusuf Yalçın var. Sizin gibi güzel insanları dinleyen güzel insanlar vardır. Var tabii ki. Hepsi öyle. Kayseri'den selamlar gönderen Emine Hanım kendisi için şarkı istemiş. Gönderelim tabii. Almanya'da İsmail Marangoz var. Yürüyüşte bizleri dinleyen. Kars'ta kim var? Afiyet, kolaylıklar diliyorum demiş. Eksik olmasınlar.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ay hızlı geçti değil mi? Eda saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizleri bekliyor olacağım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi mecliste. AK Parti tarafından geçen hafta meclis başkanlığına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Kamuoyunda Ankara abisi olarak bilinen Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak suçlamasıyla tutuklandı. Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabahın erken saatlerinde mali polis tarafından baskın düzenlendi. Kanala kayyum atandığı açıklandı, televizyon yayını durduruldu. Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili olduğu yağışın ardından ulaşımda aksamalar yaşandı. Esenyurt'ta suya kapılan kadının yardımına vatandaşlar koştu. Küçükçekmece'de bodrum katındaki dairede mahsur kalan kişi ise kurtarıldı. Öte yandan meteoroloji 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. Megakent'te çarşamba, perşembe ve cuma cumartesi olmak üzere iki yağış dalgasına dikkat çekildi. Bursa'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Pazar alanlarıyla bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyesinde. Sarıyer, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Büyükdere Caddesi, Maslak yönünde sol şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu'ya geçişler akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler açık, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik söz konusu.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin hisselerindeki dalgalanmalar, yükselen petrol fiyatları öne çıkarken gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. IMF, yüksek borçluluk döneminde artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığını ve güvenilir mali konsolidasyon adımlarının daha acil hale geldiğini bildirdi. Pamuğun libre fiyatı, küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeler, El Nino etkisi ve Çin'den gelen talebin beklentileri karşılayamamasıyla Eylül ayında %15,7 azalışla Eylül 2022'den bu yana en hızlı aylık düşüşünü kaydetti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otopratik. Meteorolojiye göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21, Mersin 28, Sinop 24, Yozgat 19, Erzurum 17, Hakkari 18 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türk

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz, gölgesizlerle programındasınız ve Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığındasınız. Allah'ım gönlüme ferahlık versin, işimi bana kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Şöyle içerilerden bir merhaba, yurt içinde, yurt dışında sesimi duyan milyonlara, gönül gönüle olacağız. Kiminiz yolda, kiminiz evde, kiminiz işte. Bir parça huzur verirsem ne mutlu bana. Merhaba.

Duyanlar duymayanlara söylesinler, bilenler saati bekliyor veya radyoyu sabah açıyor akşama kadar kapatmıyor ama sizin ailenizden, dostlarınızdan ola ki ya hangi radyoyu dinlesek, hangi programı dinlesek ya da şu saat nasıl daha güzel geçer, zaman nasıl su gibi akar diye inceden tereddütlü olan, zorda olan varsa öyle biri söylemelisin. Çalışırken aynı zamanda yapılabilecek en muhteşem aktivitelerden biri radyo dinlemektir. Radyo candır. Hele ki konuşan kişiyle yüreğinde bir bağ kurulursa

Bazen öyle bir an gelir ki kaçmak istersin kaçamazsın. Hani şu ortalıktan bir toz olayım dersin, olamaz. Gidemez. Ne olur maalesef kendi içinde boğulur kalırsın. Ne yana dönsen efkarla dolarsın. İçin içini kemirir de yine de bir şey yapamazsın. Alıp başını çekip gitmek istersin çok uzaklara. Dedim ya, yapamaz. Çünkü sevgi vefadır. Sevgisizlik vebadır. Kıyamazsın sevdiklerine. Sonuçta yine kendine kıyarsın. Sonra ne mi olur? Parça pörçük olur yüreğin. Bazen dağılırsın. Tam da bel kemiğim dediğin noktandan yine de gülümsersin hiçbir şey olmamış gibi. Sanki her şey yerli yerindeymiş, yolundaymış gibi. Sessizliğe bürünürsün küçücük dünyanda. Ama kimseler anlamaz seni. Ve kimselere de anlatamazsın kendini.

Ay. İşte az önce ne dedim? Kimseler anlamaz seni, sen de kimselere anlatamazsın kendini. Velev ki anlattın ya. Bir şey değişiyor mu? Hı? Çoğu zaman maalesef senin en zayıf yanından yakalayıp daha da kanatırlar. Kanatlarını kırarlar uçamayasın, mutsuz olasın diye. Allah Allah. Tam bu şarkıdaki gibi diyor, yaktı beni, yakarlar. Yakarlar dostum. Sen kendine sahip olmazsan, yüreğinin kıymetini bilmezsen, yakarlar.

Şimdi sıradaki şarkıya bayılırım ben. Tövbeler olsun. Hakikaten insanın şu hayatta zamanında tövbe etmesi çok kıymetli. Belki kendine yapabileceği en büyük iyilik. Küçük hesapların olmayacak. Ne kimsenin mutluluğunda gözün kalacak, ne de kendi mutluluklarını insanların gözüne sokarcasına yaşayacaksın. Böyle bir şey yapmayacaksın. Evet, belki insanların işte niyetini hemen anlamayabilirsin, iyisini kötüsünü. Ama iyiye iyi olmakla beraber kötüye de gidip kötü olmayacaksın. Bulaşmayacaksın. Hep derim ya, herkes kendine yakışanı yapar. Hayat seni zorlayacak, o seni zorladığı zamanlarda bir köşe bulup çekileceksin kenarına. Düşüneceksin uzun uzun. Adına tecrübe diyeceksin yaşadığın belanın, dersini alacaksın ve hataların olduğunu da kabul edeceksin. İnsan istemeden birilerini kırabilir. Ama kabahatlerin büyük olmayacak özürlerinden. Sevgili dostum.

insan dönüp arkasına baktığında, hadi onu da söyleyeyim, hayatımızın yarısı dışımıza gülerek yaşıyoruz, diğer yarısını hüzünlerle kendi içimizde. Böyle.

Haberler olsun. Sevgili dostlar, canlar. Ya bir şey söyleyecektim. Hani derler ya, nazar deveyi kazana, insanı mezara. Mevzuyu kendim üzerinden örneklendirmeyi vazgeçtim. Ama şunu söyleyeyim. Sen eğer iyi bir şeye niyet edersen, Allah sana yardım eder ve kurban olduğum Mevlam sana sonucunu verir. Yeter ki niyet halis olsun, beraberinde gayret olsun ve sonuca teslimiyet hazır olsun. Allah'a güven.

Peki bugünün kamyon arkası yazısı şu olsun mu? Burası imtihan yurdu. Meyletme, incinirsin.

0: Ben de sizi sevdim ve bulunduğunuz şehirlere geliyorum. Önce bu cumartesi Almanya'ya geliyorum. Stuttgart'a geliyorum Allah'ın izniyle kitap fuarına. Sonraki hafta Gonyam'a geliyorum, Gonyam'a. Biliyorsunuz ben hanımı Gonya'dan, öyle nasip oldu, Gonya'dan aldık. Onun için Konyalılar bizi, biz de Konyalıları severiz. Nasipse de tanıtımları şimdi dinleteceğim. Lütfen not alalım. Katılımlar ücretsizdir. Konser sonrası kitaplarımı imzalayacağım. Fotoğraf çekileceğiz. Onu da söylemiş olayım. Hem buradan hem sosyal medyadan takipte kalın.
1: Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: bir reklam.
1: Efsane Ekim Fırsatları Doku Home'da. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fiyatlarla tamamlamanın tam zamanı. Nevresim takımları 890 liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik bambu yataklar 5490 liradan başlayan fiyatlarla, Serena koltuksa sadece 10.990 lira. Yatak odasından salona, konfordan şıklığa. Eviniz için aradığınız her şey şimdi Doku Home'da. Kaçırılmayacak fırsatları hemen keşfedin. Son gün 31 Ekim. Doku Home ürünleri Bellona, İstikbal, Mondi Home satış noktalarında ve dokuhome.com.tr'de.
0: Bir reklam.
2: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
3: Vakıfbank sunar. Kredi kartı. Kart sahiplerine belirli yerlerde kredili alışveriş imkanı sağlayan bir tür ödeme aracıdır. Vakıfbank sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Reklam.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
8: Türkcelli'ye bağlan hayata.
9: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertiz.
12: Her güzele bir Mendus.
13: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
14: Tencereni değiştir, havan değişsin. Compact.

0: emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel son buya.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor. Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 25 Ekim Pazar günü saat 19'da Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Salonu'nda şiir gibi şarkılarla sahne alacak ve sahne sonrası sizler için yeni kitabını ilk kez imzalayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi 13. kitap günlerine davetlisiniz. Radyo 7, Türkiye'nin

Sevgili dostum, eğer yanlış yaptığın zaman şöyle içini kemiren bir vicdanın olduğunu düşünüyorsan, böyle bir durum varsa, bu gerçekten sana verilmiş çok büyük bir nimet demektir. Bunu hatırla ve isyan etmek yerine o böyle seni rahatsız eden vicdanın için Allah'a çok şükür et.

Ne güzel şarkılar yaptı, ne güzel şarkılar bıraktı geride. İbrahim Erkal kısa ömrüne güzel eserler sığdırdı. Merhum Dadaş'tan hadi bir ömrüm dinleyelim. Ayrılmayın.

Evet, bizim usta çırağına sadece işine yardım eden bir küçük çocuk olarak bakmadı. Dedi ki, topluma bir adam kazandırmalıyım. İşi öğretmeliyim ama işi adam gibi yapması için önce ahlaklı olmalı. Çırak da ustayı dinledi ve dinledikçe bir gün geldiği nokta şu. Dedi ki, usta be, çok mutluyum. Hayır olsun evlat dedi. Yani nereye gitsem karşıma güzel insanlar çıkar oldu. Her şey böyle nasıl değişti? Usta dedi ki, evlat, çünkü sen değiştin.

Yo, şu hayatta herkesi memnun etmek zorunda değilsin. Yeri geldiği zaman durmasını, hayır demesini öğrenmelisin. Çevrendeki birçok insan acı ama gerçek, seni sevdiği için değil, işlerine yaradığın için yüzüne gülüyor. Ne demek istediğimi, isteklerini bir gün geri çevirdiğin zaman anlayacaksın. Acı acı. Unutma, bazılarının hayatında sadece yaradığın kadar varsın.

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 25 Ekim Pazar günü saat 19'da Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Salonu'nda şiir gibi şarkılarla sahne alacak ve sahne sonrası sizler için yeni kitabını ilk kez imzalayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi 13. Kitap Günlerine davetlisiniz. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri, Sakarya Bilecik Yolu'nun 20-22. Kilometreleri, Karabük Araç Yolu'nun 2-4. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Bar bar hepsi dokuda
3: bar. Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detay

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlarıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Musullu küçük ev aletleri.
3: Alanda, satanda, mutlu. Ekspertise, Dinobile.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatı.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor. Var var hepsi dokuda
2: var. Talha Bora Öge, Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

Allah rahmet eylesin Barış abim. Ne güzel bir düzenlemedir bu. Gesi Bağları'nın en sevdiğim hali. Yüzlerce sanatçı söylemiştir. Yüzlerce şekilde aranjesi yapılmıştır. Ama bu halini ben çok severim. Sizin yerinizde olmayı isterdim. Mesela şuna, arabamda olup uzun bir yolculuğa başladığım bir demde tam mesela şu dakikada Barış Manço'yu dinleyip arkasından da şu şarkıyı dinlemek. Şöyle radyonun sesini açıp telefonlara cevap vermeyip gölgeyi dinlemek isterdim.

0: gençliğim.
1: Gördüğüm her dilber ateştir bana. Vay.
2: Usrelik makamına.
1: Ölmeden önce mutlaka varılması gereken fasıl, Leyla'dan geçip Mevla'ya varma faslı. Burada Leyla sadece bir güzel kadın olarak düşünme, ya da bir kadın için bir erkek. İnsanın dünyaya kendini kaptırdığı her şey olarak düşün. Kimine göre belki yüksek model bir araba, kimine göre bir villa, kimine göre bir koltuk, makam. Evet, Leyla'dan geçmekten kastedilen bu, dünyadan geçip yaradana varmak. Ne diyordu? Sen çık aradan, kalsın yaradan. Buradaki sen benlik, bencillik.
3: Gölge sizlerle.

0: Şarkı ne diyor? En güzel yarınlarla sen açtın aramı. İnsanın yarınlarla arası niye açılır biliyor musun? Bugünü lüzumsuz yüklerle böyle altında ezilerek. Şimdi çoğumuz başkalarını mutlu etmeye çalışmaktan kendimizi unutuyoruz. Başkalarını mutlu et ama kendini unutma. Evet. Birçoğunun derdine derman oluyorsun. Eyvallah. İyi de kendi içinde kaybolduktan sonra nasıl olacak? Bir gün bunu fark ettiğinde, bu söylediğimi sen fark ettiğinde, hayır, kızgınlık ya da isyana düşmezsin. Sadece artık hayal kuracak halin kalmaz. Hayale mecalin kalmaz. Ve bu soğuma hali aslında tüm yorgunluklardan öte bir yorgunluktur. Dostum.
1: Gölge sizlerle.

İnsan uyandığı an ya da gün içinde mutlaka şu duayı yapmalı. Kim olursa olsun babacığım. Bak, kim olursan ol, hangi yaşta olursan ol. Allah'ım, ölmeden önce beni düzelt. Allah'ım, ölmeden evvel beni düzelt. Razı olduğun bir halde canımı al. Allah Allah. İki cümle kardeşim. Çok sık ve inanarak bu duayı yap. Gölge demedi deme.

Yalnızlık zor mudur? Amenna. Hiç kimse kolay diyemez. Tonlarca zorluğunu hep beraber sayabiliriz. Lakin yalnızlık çoğu zaman dert değil, zevke dönüşür bazıları için. Zorluklarına rağmen. Kimler onlar? Susarak unutmayı, yaşayarak alışmayı, güvenerek aldanmayı ve severek kaybetmeyi öğrenmiş olanlar için.

Allah'ın mucizelerinden sadece küçük bir tanesi kalp. Şimdi katılacağınız bir şey söyleyeyim. Bir insanın kalbinin vücuduna kan pompalıyor oluşu, işte göğsünde atan ve kan pompalayan o organın oradaki varlığı, o insanın kalbinin olduğu anlamına gelmiyor tek başına. Ne enteresan değil mi? Mesela anlamak için ne lazım? Beyin lazım. Güzel, eyvallah. Ama kardeşim, anlamak için kalp de lazım. Bazılarına kalpsiz derler, bilirsin. Kalpsiz insanın teki derler. Ama yaşıyordur, kalbi vardır ama kalpsizdir. Acayip bir mesele, kalp meselesi. Üzerine çok düşünmek lazım. Düşündükçe şükretmek lazım. Dua etmek lazım.

0: Beni hatırla diyor ya. Bir de şunu hatırla. Sen bir yerlerde, ben bir şehirde. Bazen bir şeyler üst üste gelir. Umudunu kaybedersin. Şeytan galip gelir ve çok öfkelenirsin. Ne öfkelendiğinin burada aslında çok önemi yok. Genel olarak gidişata, içinde kendine. Önemi yok derken şunu söylüyorum. Öfkelenmiş olman çok feci bir şey zaten. Çünkü bu şuna benziyor. Mesela dışarı soğuk, tamam mı? Üşüyorsun. Ama baktın ileride böyle cayır cayır yangın çıkmış bir kulübe yanıyor. Gidip de o kulübeye atar mısın kendini dışarı soğuk diye? İnsanın kendini öfkeye kaptırması bunun gibi bir şey. Kazandıracağı hiçbir şey yok. Kaybettireceği çok şey var.
1: Gölge sizlerle.

sonuçta dostum, bazı ilişkilerin hep ben haklıyım diyen yanlış bir tarafı ve karşısında ya sevgisinden ya da sabrından susan yalnız bir taraf.

şeytan var ya, bu iblis. Ne inatçı değil mi? Durmuyor. Mesela iyilik yapmaya niyetlendin mi? Seni o niyetten vazgeçirmek için uğraşır. Başaramadın mı? Sen iyiliği yapmaya başladın mı? Harekete geçtin mi? Bu sefer başkaları görsün diye uğraşmanı sağlar. Bak bak bak, nasıl yaralıyor senin o güzelim niyetini. Hadi sen orayı da geçtin, gizli yaptın iyiliği. Sonra durmaz. İster ki sen o iyiliği anlat, duyur birilerinden takdir için. Yine aynı o görme meselesini aşmıştın ama duyma meselesinde sınıfta kal diye uğraşır. Şeytan durmaz. Halbuki asıl olan kul için ibadette de iyilikte de Allah bilsin yeter. Bu kadar.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi Dokuhome'da
1: var. Reklam. Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Sen

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Karadeniz'de seyreden bir gemi Çilingöz sahili açıklarında karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Megakent'te Beykoz, Sarıyer, Eyüp Sultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultan Gazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştü. İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı baskında 33 şüpheli gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan kripto para dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı. Yabancı uyruklu şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya'nın hibrit ve siber saldırılarına değindi. Rutte, müttefiklere yönelik saldırılara gerektiği yerde karşılık verileceğini söyledi. Pop müziğinin usta ismi Alpay Nazikoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Fabrika Kızı şarkısıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, sevenlerini yasa boğdu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı, Haliç Köprüsü, çift yönlü yoğun görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. Büyükdere Caddesi, Maslak ve Barbaros Bulvarı'na, Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na ve TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,39, avro 54,96, gram altın 6503, çeyrek altın 10.671 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.178 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılıların tek golü Batrokov'dan geldi. İlk 45 dakikada taktiksel olarak göz dolduran Cimbom'un 2-0 öne geçmesinin ardından gelen offside kararı takımı oyundan düşürdü. Katalan ekibinin ikinci yarı peş peşe gelen golleri taraftarda hayal kırıklığı yarattı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasında 2026-2027 sezonu yarınki 18 maçla başlayacak. Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak müsabakada Finlandiya ekibi Kups Kuopio'ya konuk olacak.

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Umran Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel
1: Sompo'ya. MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

bu şarkı bir klasik aslında. Ben diyorum ki bu şarkının arkasına nostalji yaşayalım, yakışır. Şöyle bir geçmişe gidelim. Çok sevdiğim, sizlerin de sevdiğini düşündüğüm ama yok daha önce değilsen dinlediğinde seveceğini umduğum bir şarkı. Bu şarkının adı Elveda. Bu şarkının öncesine okuyacağım şiir Ahmet Selçuk İlkan'ın aslında bestelenmiş bir şiir bu. Bir ara bunun şarkısını da dinletirim ama sadece şu an sözlerini okuyacağım. Diyor ki kalbimde arama eski yerini, sen gözümden akan sele karıştın. İstesem de artık sevemem seni, hasret rüzgarına yele karıştın. Seninle aşkımız eski bir roman, yandı sayfaları külüdür kalan. Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman, ne yazık sonunda ele karıştın. Kırılan kalbim var dinmez bir kini, ömrümce sürecek aşka yemini. Kavuşmak imkansız bir artık sevgili, dönüşü olmayan yola karıştın.

Biliyorum darmaduman ettim sizi. O zaman şöyle bir vuruş daha gelsin üstüne. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Buyurun.

Efendim beni duman eden bir şiir var. Şöyle bir hasretinle yandı gönlüm demeden önce o şiiri size bir okuyayım. Diyor ki, akılsız baş yordu ayaklarımı, ben kendime zulmettim yıllarca. Dost gönlü hoş olsun diye düşündüm, hatır için hasta yattım yıllarca. Saygı duydum dışı parlak olana, kucağımı açtım kapım çalana, bel bağladım her yüzüme gülene, bataktan batağa battım yıllarca. Yemekte soframa kurulanlara, dostluktan dem vurup gerilenlere, insanlık kürküne bürülenlere, kapı açıp palto tuttum yıllarca. Seçmişim dikenin en berbadını, feryadiyim gül koymuşum adını. İnan önce fark etmedim tadını, bal sanarak zehir yutmuşum yıllarca. Bal sanıp da zehir yuttum yıllarca.

0: geldi.
1: Başa geldi, olmaz işler.
0: Bin bir dertle doldu.
1: Bin bir dertle doldu gönlüm.
0: Aramızda karlı dağlar, hasretin bağlar.
1: Şimdi sevgili dostlar, sıradaki şarkı bir klasik, yeni düzenlemesini dinleteceğim. Bir ateşe attın beni. Şimdi her şarkı bazılarını bazı yerlere götürür, bazılarını da bazı kişilere götürür. Bazı şarkılarda bazısı insanı düşünür, bazısı yaradan aşkını düşünür. Şimdi bu şarkının adını duyar duymaz da ben hiçbir insanı düşünemedim. Şarkının adına bak. Bir ateşe attın beni. Allah aşkına, bu şarkıyı duyduğun an aslında bu insanın nefsine yaraşır değil mi ya? İnsanı şu dünya hayatında da sonrasında da ateşe atan nefsi değil mi? Yani bir başkasından ziyade kendine yaraşır. Ah be, bir ateşe attın beni.
2: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Volkan Ayhan adam yayında demiş Gaziantep'ten. Saygılar diyor, saygı bizden kardeşim. Eyvallah. Sizi dinledikçe kendimi çok iyi hissediyorum demiş Medine Algın. Allah razı olsun diye eklemiş. Eyvallah. Abdullah Yılmaz, sesin nasıl bir huzur üstad, dinleyen bilir demiş. İnşallah. Huzur veriyorsun, uzun uzun daha ne söylenebilir ki demiş Sümeyye. Ve amacım da bu, çok şükür. Henüz 20 yaşındayım. Programlarınızı dinliyorum. Sesinizde söylediğiniz sözlerde derin manalar var. Ve sizinle piştiğimi hissediyorum demiş. Beliş, sarı beliş adı buymuş. Ne mutlu kardeşim.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Dokuh'da
1: var. Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise Dino
3: bile. Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Docohome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

duymak istediğiniz şarkılardan biriydi. Yeni şarkılardan biriydi. Radyo 7'de beraber dinledik. Şimdi bir havaya girdik. Bu havayı hiç bozmayalım. Diyelim ki bırak gitsin. Onun senin hayatındaki yeri ancak senin gözünde büyüttüğün kadar. Gerçekleri görmek istiyorsan bırak gitsin. Önceliği sen değilsin.

Varsın iki çift lafımız hep kalsın dudakta. Varsın birkaç keşkeyi daha layık görsün bize hayat. Varsın şu doğru bildiklerimizle biz hep hayatın yalnız tarafında olalım. Varsın yine en zayıf yönümüz acıtan iyi niyetlerimiz olsun. Varsın bildiğimiz yüzlere bildiğimiz gibi bakalım. Bir gören var. Bin gözün onayına hiç gerek duymayalım. Varsın bizi böyle bilsin bilen. Yanlış olmaktansa gel dostum, yalnız olalım.

aynı duygulardayız demiş Nisan. Ne diyor? Mestan oğlum. Ağlamaktan çini yapamıyorum demiş. Çini işiyle uğraşan Nuri. Nuri mi? Nuri iş. Ya gölge, ciğerimi deldin bugün, nasıl bir yayın böyle demiş. Evet, Emine Buhar tekstil sensiz çekilmiyor demiş ve devam edelim hadi. Bu saate çok yakışır, böyle akşama doğru ince ince giderken bu şarkıyı dinlemeyi hep sevmişimdir ve haliyle dinletmeyi de. Barış abimizi rahmetle anarak sesimizi şu an yurt içinde yurt dışında duyanlara armağan olsun.

0: Gider isen bizim ellerden, sakın bu diyara varma bir daha. Beni bu derdimle yakıp kül ettin, dermansız kalmışım sorma bir daha. Şu deli gönlümü azat eyledin, ne sordumsa aksi cevap eyledin. Yaktın, tahtı payı harap eyledin, sinemde mekan kurma bir daha.
1: Sevgilim.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Kıymetli dostlar, şimdi son 10 dakika program duayla başladığı gibi duayla bitecek. Dinleyicilerimizden kimi var evladı hasta, kiminin sevdiği asker, kiminin ailesinde vefat var yasta. Velhasıl herkesin kendine göre bir derdi var, tasası var, başında bir belası var. Rabbim her ne derdiniz varsa devasını versin hayırlısıyla. Ferahlatsın yüreğinizi, hayırlı kapılar açsın. Sabır versin, metanet versin.

Efendim, çok içime sinen bir program oldu yine. 14 haberlerinin ardından merhaba diyerek başladık ve huzurlarınızdan ayrılıyorum şimdilik. Çünkü sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa radyomuzda yine buluşacağız. Ve o buluşacağımız ana kadar da hatırlayacağız. Dün denen gitti, yarın denen gelmedi. Elimizde bir bugün var, anı yaşamalı. Herkese huzurlu akşamlar, huzurlu anlar, huzurlu yarınlar. Talha Bora Öge ben, gölge derler. Benden şimdilik

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,39, euro 55,04, gram altın 6483, çeyrek altın 10.721 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.151 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Vakıfbank sunar. Lehtar. Bono, çek, poliçe gibi ticari senetlerde söz konusu senetlerden fayda sağlayabilecek olan kişidir.
3: Vakıfbank sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Reklam.
6: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
7: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Umran Oto Expert.
3: Veriyorsa sebebi çok. Sütarsız mekanisi yok.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
9: 12-19 Ekim tarihleri arası.

0: 100 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Musullu küçük ev aletleri.
4: Alanda, satanda, mutlu. Ekspertize, Dino Bile.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası. Ekspertize, Dino Bile.
6: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın,

0: biz.
1: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
9: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.
10: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
11: Beni kendim.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve aşkın yayın hali Ebru'lümüz işte başladı. Yine güzel dakikalar, gönlümüze şifa, zihnimize, bedenimize, inşallah ruhumuza iyi gelecek. Şöyle özel dakikaları beraber geçirelim istiyoruz. Ve aşkın sesi bendeniz Venhar Sarıoğlu, hoş geldiniz ve aşk olun.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. İşte başladık şöyle güzel güzel özel şarkılarla ve aynı güzellikte ve aynı lezzette devam edeceğiz sevdiklerimize. Hatırlattık mı? Aynı ortak şarkıları dinliyoruz ya hani beraber. Evet, onun için ben de size hatırlatmış olayım. Ve bu şarkıdan sonra güzel güzel sohbetlerimiz akmaya devam etsin yine.

Çok güzel, çok değil mi efendim? Efendim devam edelim. Benden cayınca dedi ya. Yollar, yıllar hep uzun görünür insana değil mi? Oysa ki hayat kısa. İster mutlu ol, ister ağla. Derdin bitmez, ömür geçer. Çünkü burası yalan dünya. Ne yaşarsak yaşayalım. Bir tek inancımız var. Allah'a, Rabbime, aşk olsun.

birimizin hayatında zorluklar, sorunlar, problemler elbet oluyor. Olmadan bir hayat olmuyor. Kimsenin hayatı öyle pes pembe değil yani kısacası. Ama şunu unutmamak lazım. Vakti geldiğinde biliyoruz ki Rabbimize sığındığımızda bizim gönlümüzdekini verecek ve bizi hoşnut kılacaktır. Öyle değil mi? Vakti geldiğinde. Ama o zamana kadar da gereken sabrı ve olgunluğu bizim göstermemiz gerekiyor efendim. Aşk olan.

sağ olsun. Nasıl güzeldir değil mi? İnsanın içini rahatlatır ama bazen de çok acıtabilir. Canın sağ olsun dediğinde orada da başka bir durum vardır aslında. Tabii ki o durumları hiç yaşatmasın ya, canın sağ olsun diye böyle kırgın bir ifadeyle söyletilmesi çok acıtır insanı. Söyleyen tarafın canı çok yanmıştır. Karşı taraf bunun pek farkında değildir aslında. Ama öyle anları yaşatmasın Rabbim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlat hayata.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
5: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise. Her güzele bir mi?
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
12: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
13: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Ekspertise Dino Bille.
15: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsat.

0: de mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Anonsum var. Şöyle bir telefonlarınızı çıkarın, yardımcı olabilecek kişilere özellikle telefonlarına not alabilirler. ARH pozitif kana ihtiyaç var. Trombosit kana ihtiyaç var. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan Süheyla Hira için acil aferes trombosit kan bağışı gerekmekte. Bunun için iletişim numarasını hemen vereceğim. 0507 633 6820 0507 633 6820 ARH pozitif kana ihtiyaç var. Bu telefon numarasından iletişime geçenler yardımcı olacaklardan Allah razı olsun. Şimdiden teşekkür ediyoruz ve bütün hastalarımıza Şafi ismiyle şifalar diliyorum Rabbim.

değil mi? Çok özel bir eserdir. Sevdiğimiz türkülerdendi. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Meşhur bir söylem vardır. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yok efendim, yanlış. Yok. O bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek o yaşattığımız yılanlar var ya. Ya işte o yılanlar bir sonraki zamanda hedefe dokunmayan yılan bin yaşasın.

Şair diyor ya, dalgınım, dalıp dalıp gidiyorum bu ara. Neyi nereye koyduğumu unutuyorum. Dargınım, kırıla döküle, kırıla döküle gidiyorum bu ara. İnsanlar o kadar acımasız ki, kimi nereye koyduysam yok, bir türlü bulamıyorum. Bulamıyorum aşk Allah.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına için yeni uyarı yapıldı. Avrupa yakasında etkili olan fırtına Anadolu yakasını da etkisi altına alacak. İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüzce sürüklendi. Gemi kıyı emniyeti ekipleri eskortluğunda Boğaz'dan ayrıldı. Mecliste fon mesaisi resmen başladı. Paraların iade edilmesini sağlayacak yasal yol haritası masaya yatırıldı. Adalet Bakanı Gürlek, FETÖ'nün güncel yapılanması ve finansal kaynaklarını hedef alan bir operasyonu duyurdu. 4 ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Orta Doğu'da tansiyon artarken petrol fiyatlarında da yükseliş sürüyor. Bölgedeki saldırılar enerji arzını tehdit ederken gözler bu kez Amerika'dan gelecek enflasyon verilerine çevrildi. Petrol yükselişte, altınsa kritik veriler öncesinde kayıplarını koruyor. Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı tren hattında çalışmalar sürüyor. Delice Çorum etabında fiziki ilerleme %40'ı aşarken hattın tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşürülmesi hedefleniyor. Proje kapsamında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması planlanıyor. Türk müziğinde bir dönem, bir ses, bir yorum, hafızalara kazınan şarkılar ve şimdi o şarkıların sahibinden acı haber geldi. Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle yollar göle döndü, araçlar su altında kaldı. Hemen yol durumunu aktaralım. Sarıyer Tüneli, Çayırbaşı, Sarıyer yönünde tüm şeritler trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede yoğunluk yaşanıyor. Yine bir arıza bilgisi var. Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa yönünde yoğun bir trafik söz konusu. Diğer noktalara bakalım yoğun olan. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönde yoğun. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yoğun olan bir diğer nokta her iki istikamette. Haliç Köprüsü'nde yoğunluk yaşanıyor. Yine diğer noktalara bakalım. Büyükdere Caddesi Maslak istikametine basın ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına yoğun. Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a, Kennedy Caddesi Bakırköy'e kadar yoğun durumda. Güvenli sürüşler diliyoruz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası fon çıkışlarına rağmen Türk lirasına olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini açıkladı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık %0,6 ile beklentilere paralel, yıllık %3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Almanya'da toptan enflasyon Eylül ayında %8,7'ye ulaşarak Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 3-7. kilometreleri, Yıldızeli Sivas yolunun 0-5. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 35-39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı, Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

yemin bozdurmasın Rabbim, hiçbir zaman, hiçbir vakit, hiçbir şey için ve hiç kimse için efendim. Bilgisizliğin en kötüsü nedir sevgili Can Bağları? Evet, kendini bilmemektir. Cahilliğin en kötüsü kendini

Ne güzeldi değil mi ya? Allah rahmet eylesin. Kıvırcık Kalemizi dinledik. O güzel sesinden. Şöyle, kırgınlıklarımız var, kırıldığımız yerler var. E oraları nasıl iyileştireceğiz, nasıl düzelteceğiz? Bence en güzel ilaç dua sürün. Çokça, bolca.

Rahmetli ne güzel şarkılar yapmış değil mi? Allah rahmet eylesin. İbrahim Erkal sizlerleydi. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Ve biz devam ediyoruz tabii ki. Her şeye yetişiyorum da diyor. Bir kendime kolum kanadım kırık. Bir kendime gayret gösteremiyorum. Bir kendim için şevklenemiyorum. Oysa ki en çok da kendin için şevklenmelisin. En çok da kolun kanadın kendin için kalkmalı. Yoksa acıması yok bu dünyanın, bu insanların.

Efendim, Musa Ayıroğlu'nun o özel yorumunu da dinledik. Şimdi de şöyle bir Karadeniz havalarından bir geçelim, devam edelim. Ama bu arada yoklamayı da almaya başlayalım. Kimler burada? Evet, hemen efendim yazıp gönderin memleket plakalarınızla birlikte. Mesela ben 34 İstanbul, değil mi? Memleket plakalarını ve isimler unutulmasın. 0507 977 0101'den, evet, Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden yazıp gönderin efendim. Kısa kısa, bol bol, birçok ismi birden okumayı seviyorum, biliyorsunuz. Hadi yazıp gönderin. 0507 977 0101.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Umran Oto Ekspertiz.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.

Ay maşallah yine harikasınız. Yoklamayı almaya hadi başlayalım efendim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde 0507 977 0101. 06 Ankara'dan Güldan, Güldan. Çok hızlısın, ilk yazansın, teşekkür ederim. Güldan burada, Ankara burada. 07 Alanya, Alika. İyi yayınlar sizde efendim, teşekkür ediyorum. 44 Malatya'dan Ahmet Artun burada. Ve bakıyorum 44 Kayısı Diyarı'ndan, Malatya'dan amcamın oğlu Serdar Karakaya ya gelsin demiş. Eseri de armağan etmiş. Hemen gönderdik efendim. Ve şöyle İbrahim Tatlıses'le devam edelim.

Ben devam ediyorum tabii ki. Yoklamayı almaya devam ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Şanlıurfa'dan Mehmet 63 burada demiş Urfa'mıza, Şanlıurfa'mıza selam olsun. Türkiye'nin bir numarası 01 Adana'dan selamlar Süleyman Ünsal. Teşekkür ediyoruz Süleyman Bey'e. 06'dan Ankara'dan Volkan, o da burada. 55 Samsun, Berber Ümit selamlar efendim, kolay gelsin. Saatler olsun bütün müşterilere.

Radyo 7'de Eylem Aktaş yorumuyla sizlerleydi ve şimdi yoklamayla devam edelim. 35 İzmir'den Yakup Pak, 35 İzmir'ime dünyanın gerdanlığına selam olsun. 31 İskenderun'dan Hüsnü Şahin, İskenderun'umuza da selam olsun. İskenderun sahili de başka güzel olmuş bu arada. Hemen aklıma geldi şimdi söyleyince. 61 Trabzon'dan Emine, Radyo 7'yi 7/24 dinliyorum, sizi çok seviyorum, hep var olun demiş ve kendime bir şarkı istiyorum sizde.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Reklam.
5: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
6: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
7: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Mmm, bu tatlı aşmış.
14: Kremasız süt aşmış. Kremasız süt aşmış.
15: Saç kurutma makinesi değil.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel
1: Sompo'ya. MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: 12-19 Ekim tarihi.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: ile yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çift para.
3: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. İstanbul Valiliği kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim'de yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini açıkladı. Saat 21 itibariyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır açıklamasını yaptı. Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken bazı yollar, alt geçitler ve tüneller göle döndü. Su birikintisi oluşan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı, bazı araçlar da güçlükle ilerliyor. Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs, metrobüs, metro ve tramvay duraklarına sığınırken toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk oluştu. Avcılar'da bir kişi yağış sebebiyle kayganlaşan üst geçit merdivenlerinden düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi hastaneye götürüldü. Bahçeli Evler Şirin Evler mahallesindeki bir alt geçit suyla doldu. Alt geçitten geçmeye çalışan araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı. İlçedeki Tavukçu Deresi sağanak nedeniyle taşma noktasına geldi. Beykoz Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Caddede seyir halinde olan araçlar ilerlemekte zorlandı. Sağanağın etkisiyle Eyüp Sultan Belediyesi'nin önündeki yolda çökme meydana geldi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken trafik durma noktasına geldi. Ve Sarıyer Çayırbaşı tünelinde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu. Araçlar su birikintisini aşmakta zorlanırken tünelde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan ön incelemenin ardından eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında idari soruşturma izni verdi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki ofisinde arama yaptı. Kanala kayyum atandığı yayınlar durduruldu. Türk pop müziğinin usta isimlerinden biri olan 1960-1970 yıllarına şarkılarıyla damga vuran sanatçı Alpay Nazikoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya'nın lideri Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray, organizasyonda henüz puanla karşılaşamadı. Cimbom 21 Ekim'de Fransa ekibi Lille deplasmanına çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak. Organizasyonda mücadele eden Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. Karşılaşma yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan açıklamaya göre Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Galatasaray, Gençler Birliği, Kasımpaşa, Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzon Spor çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Sevgili izleyenler, olumsuz hava koşullarının etkisiyle İstanbul'da yoğunluk, trafikteki yoğunluk oranı %89 seviyesinde. Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşanıyor. Yollar, alt geçitler, tüneller suyla dolmuş durumda. İstanbul Valiliği kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim'de yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca bu akşam saat 21'den itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmış durumda. Hemen yol durumuna şöyle detaylıca bakalım. Aksaray Yenikapı arasında çift yönlü yoğun trafik yaşanıyor. Harbiye alt geçidi Taşkışla Maçka yönünde su birikintisi mevcut. Alternatif güzergahların tercih edilmesi öneriliyor. Çağlayan alt geçidi Şişli Piyale Paşa D100 yönünde tüm şeritler trafiğe kapatılmış durumda. Bölge yoğun sevgili dinleyicilerimiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yine her iki istikamette yoğunluk yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Öte yandan sahil yolu Beşiktaş'tan İstinye'ye, Büyükdere Caddesi Maslak istikametine yoğun olan bir diğer nokta. Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme kavşağına, Yeşilköy Bakırköy sahil yolu Bakırköy'e kadar yoğun.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Meteorolojinin son tahminlerine göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Mersin 23, Rize 24, Sivas 18, Erzurum 16, Hakkari 19 derece olacak.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.118 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.39, Euro 54.99. Gram altın 6.485 lira, Brent petrolün varil fiyatı 106.13 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.

Fly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para.

0: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: iddiasında var.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Turkcell'li ol, hızlı ol.
3: Turkcell'leri bağlan hayata.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Radyo 7'de Zara'nın o güzel yorumunu dinledik ve hemen devam ediyoruz. Şöyle bir nostalji yapalım istiyorum. Radyo 7'mizde ama bununla birlikte yoklamayı almaya da devam edelim. 59 Tekirdağ, Dilek Şeber, selam olsun Tekirdağ'ıma. 42 Konya'dan Hasan yayınlar dilemiş, teşekkür ediyorum Hasan Bey. 42 Konya'dan, yine Konya'm coşuyor maşallah. 42 Konya'dan Mustafa ve çiçeğime armağan ediyorum demiş. Hemen gönderiyorum. Kolay gelsin Venhar Hanım. 45'ten Adnan Sar. Çok selam olsun.

Ve işte güzel bir eserden sonra bir başka güzel eser hemen başlar Radyo 7'de. Edibank Bayram'la devam edelim ve devam edelim yoklamaya almaya. 42 Fuat Servis'te eve doğru gidiyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar efendim. Selam olsun ve Konya yine 42 Konya'dan sevip kavuşamadığım Nisa'ma selam olsun demiş.

Geçtin. Yalan olduğu muhteşem bir eserdir. Onun Edip Akbayram'ın yorumundan da dinlemek ayrı bir keyiftir. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz. Mersin'den merhaba ablam demiş tüm Radyo 7 ailesine ve bir tanem Havva'ma. Merhaba, iyi yayınlar. 31 Hatay'dan Leyla Tunç. Selam olsun efendim. Sadece kendisi için. 35 İzmir'den Ahmet Özgür hayırlı yayınlar dilemiş. Eser Elif'ine armağan etmiş ve Beyza Kayan 42 Konya'dan.

şimdi hemen devam edelim. Birçok mesaj var okumam gereken. 18 Çankırı, Yeli selamlar. 68 Fili selamlar. Bolu, 14 Bolu'dan bilmiyorum ismini ama selam olsun Bolu'daki bütün dinleyenlerimize. 06 Ankara'dan Niyazi Koca, 10 numaralı şehrimiz Balıkesir'den Murat Arslan ve selamun aleyküm, aleyküm selam 41 Kırıkkale servis şoförü Erhan kardeşimize selam.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Merkez Bankası fon çıkışlarına rağmen Türk lirasına olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini açıkladı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık %0,6 ile beklentilere paralel, yıllık %3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Almanya'da toptan enflasyon Eylül ayında %8,7'ye ulaşarak Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'lere bağlan hayata. Reklam.
7: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
8: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
9: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
10: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
11: Easy Fish Oil.

0: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
3: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Vay! Bu tavuk aşmış.
5: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış. Ekspertize Dino Bille.
6: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
7: Bellona, Bellona.
8: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
9: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
7: Bellona.

0: şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Aman aman, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir de bu türkü zalimdir efendim. Ve şimdi şöyle ustanın da kendi sesinden bir eser dinleyelim değil mi yani? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde Neşet Usta'yla şöyle bir devam ediyoruz sevgili can bağları. Sevgi ne güzellik ister ne de özellik. Sevgi sade.

Ve şimdi çok özel bir sıralama oldu. İsmail Tunç Bilek, Neşet Ertaş, İsmail Altunsaray'la şöyle devam ettik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Ve ben hemen yine mesajlara dönüyorum. 35 İzmir'den İhsan Bayındır, 16 Bursa'dan Gamze'me selamlar demiş. Hem İzmir'e hem

aman ya Rabbi, yine sona gelmişiz, ne kadar hızlanmış. Efendim, evet, bu güzel şarkılar her akşam saat 17'den 20'ye kadar sizlere eşlik eden Aşkın Yayın Hali Evruli programında, yani Aşkın Sesi, bendeniz Benhar Sarıoğlu adında şöyle sizler için en özellerini seçip en özel sohbetleri sunmaya devam ediyorum. Son mesajları okuyalım bakalım. 35 İzmir'imize gönderiyorum, ismini yazmamış. 45 Manisa'dan Latif Şef, selam olsun Latif Şef'imize. 19 Çorum'dan Mecit hayırlı yayınlar dilemiş, her zamanki gibi sizi dinliyorum demiş. Urfa'dan Edirne'ye çok selam olsun, kolaylıklar dilerim demiş. Biz de buradayız demiş Urfa'da. Benhar Hanım, biz de buradayız. Harikasınız. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
3: Reklam.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan.

0: Sertünsüz. Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
11: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
12: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ilk o güvencesiyle.
13: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Reklam. Ekspertise Dino Bile. Reklam.
1: Radyo 7. Radyo 7 haber.
2: İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına mega kentte hayatı adeta durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da yarın yani 15 Ekim Perşembe günü okullar ve tüm eğitim kurumları bir gün süreyle tatil edildi. Ayrıca bu akşam saat 21'den itibaren motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasaklandı. Kuvvetli yağış ulaşımda devasa aksamalara yol açarken kent genelindeki trafik yoğunluğu %90'a ulaştı. Anadolu yakasında D100 karayolunda Uzunçayır'da başlayan kuyruk Kartal'a kadar uzanırken karşı yönde Pendik'ten Avrasya Tüneli'ne kadar trafik adeta kilitlendi. TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarıyla Şile Otoyolu'nda da sürücüler güçlükle ilerliyor. Yağış toplu taşıma ve alt geçitlerde de büyük aksamalara neden oldu. Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı metro istasyonlarıyla alt geçitleri su bastı. Bahçelievler'deki Turgut Özal alt geçidinde araçlar suya gömülürken mahsur kalan bir kadın sürücü iş makinesiyle son anda kurtarıldı. Sarıyer felaketten en çok etkilenen ilçelerden biri oldu. Ayazağa'da onlarca araç suya gömülürken görünmez hale geldi. Bir alışveriş merkezinin otoparkı su altında kalırken çayır başında da kritik anlar yaşandı. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ni basan suyun tahliyesi için ekipler seferber oldu. Eski Habibler Mahallesi'ndeki bir ilkokulun istinat duvarı çökerken şans eseri öğrencilerin derste olması olası bir faciayı önledi. Bahçeşehir Menderes Bulvarı'ndaysa sıra dışı bir manzara vardı. Yolda oluşan dev su birikintisini gören vatandaşın oltasıyla balık tutmaya çalışması günün en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, sahada 378 acil sağlık ekibi ve 5 UMKE ekibiyle teyakkuzda olduklarını belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve su baskını riski olan bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ise yağışların ve sert rüzgarların cumartesi gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceği, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşebileceği bildirildi. Yetkililer sel, su baskını ve fırtınaya karşı tüm vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.
1: Burası Radyo 7.

0: İnsan bazen kendi hikayesinin içinde kayboluyor. Evet, bu akşam biraz geçmişe, biraz bugüne dokunacağız. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Mega kent İstanbul'da yağış çok şiddetli. Yollar göle döndü, binaları su bastı, araçlar mahsur kaldı. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun inşallah.
1: Burası Radyo

İnsan kendi hatasını kabul edince her şey düzelmiyor belki ama en azından kendimize dürüst davranmaya başlıyoruz. Evet, Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Yolda olup şu anda bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize de bu güzel eserimizi armağan edelim.

0: içerimde volkan kaynar.
1: Bazen insan bulunduğu yerden değil, içinde bulunduğu duygudan uzaklaşmak istiyor. Biraz sessizlik, biraz yol, kimsenin soru sormadığı birkaç saat. Ama insan nereye giderse gitsin, bazı duygular valiz istemeden de peşinden geliyor. Belki de önce onlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Ne dersiniz? Evet, Zine Salih bizlerle birlikte daha nasıl sevebilirim diyor. Seven sevdiğinden o kadar emin ki

İlişki içinde elinizden gelen her şeyi yaptığınızı düşündüğünüz oldu mu? İlla ki oldurmuştur. Daha ne verebilirim diye sorarken kendinizden eksilttiğinizi fark etmeyebilirsiniz. Sevgi emek istiyor, doğru. Ama tek kişinin çabasıyla ayakta ne yazık ki kalmaz. Bir ilişkinin yükü iki kişinin taşıması gerekir.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çavdır-Söğüt Korkuteli yolunun 3-7. kilometreleri, Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometreleri, Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Yağmur yağınca kimi insan camın kenarına geçer, kimi de hemen yola koyulur. Aynı hava herkeste başka bir hatıra uyandırır çünkü. Hasret de öyledir. Birinin aklına memleketi düşer, diğerinin aklına bir yüz.
1: Burası Radyo 7.

0: Kırılmamak için susanlar var. Evet, kafasını sallayanları hissediyorum. Kırıldığını belli etmeyenler var. Bir de gitmek istediği halde kalmaya devam edenler. Dışarıdan bakınca karar vermek kolay görünüyor ama duyguların içindeyken her şey değişiyor. Yalnız şunu unutmamak gerek sevgili dinleyenler. Birini üzmemek için kendimizi sürekli üzmek zorunda değiliz.
1: Burası Radyo 7.

Sevginin en zor taraflarından biri iki insanın aynı hikayeyi farklı yaşaması. Evet, biri gelecek hayali kurarken diğeri çoktan uzaklaşmış olabiliyor. Sonra geriye yarım kalmış cümleler kalıyor. Yine de yaşanan güzel şeyleri kötü bitmiş diye bütünüyle değersiz saymamak gerek.

0: Radyo 7 Haber.
1: Megakent İstanbul bir kez daha sağanak yağış ve fırtınanın getirdiği felaketle yüzleşiyor. Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından bastıran şiddetli yağış, özellikle iş çıkışı saatlerinde kenti adeta kilitledi. Birçok nokta göle dönerken İstanbul Valiliği teyakkuza geçerek 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca güvenlik gerekçesiyle motosiklet, skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yağışın bilançosu saatler ilerledikçe ağırlaştı. Gün boyunca AFAD ve 112 acil çağrı merkezine tam 2518 ihbar ulaştı. Valilik verilerine göre kent genelinde 1277 su baskını, 15 heyelan ve 47 mahsur kalma olayı kayıtlara geçti. İş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte İBB trafik haritasında yoğunluk %89 seviyesine tırmandı. Sürücüler evlerine ulaşabilmek için saatlerce direksiyon başında beklemek zorunda kaldı. Mahmut Bey Habibler yolunda biriken sular nedeniyle ulaşım tamamen durdu. Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Haliç Köprüsü geçişlerinde görüş mesafesi düşerken D100 ve TEM otoyolunun kritik noktalarında araçlar dur kalk ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönü kilitlendi. Kentin stratejik noktalarında da tehlikeli anlar yaşandı. Kemerburgaz, Göktürk arasındaki İstanbul Caddesi su baskınları nedeniyle AFAD tarafından tamamen trafiğe kapatıldı. İstanbul Havalimanı bağlantı yolu su seviyesi araç lastik boyuna ulaştı. Başakşehir'de Fatih Terim Stadyumu yakınındaki köprü inşaatı su altında kaldı. Çok sayıda araç mahsur kaldı. Uluslararası lojistik hattı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında ise yamaçtan akan sular adeta şelaleye dönüştü. Toprak kayması riski nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak acil müdahale başlatıldı. AFAD ve belediye ekiplerinin yolları yeniden güvenli hale getirmek için sahadaki koordineli çalışmaları aralıksız sürüyor. Köprülerdeki trafik yoğunluğuna bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun. Ayvansaray yönünde akıcı görünüyor. En yoğun noktalara bakacak olursak O3 Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a, TEM Hastal'dan Tekstil Kent'e, Büyükdere Caddesi Maslak'a ve E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar yoğun durumda.
0: Burası Radyo 7.

Evet, gurbette olup da bizleri dinleyen gurbetçilerimiz, sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim.

0: hasretim. Herkesin gönül yarası kendine özgü. Kimi bir ayrılığa üzülüyor, kimi kırılan güvene, kimi de söyleyemediği sözlere. Bugün işinin başında başkalarının derdine yetişen sağlık çalışanlarına selam olsun. Evet, başkalarına destek olurken kendi yorgunluğunuzu da ihmal etmeyin, olur mu? Bu güzel esir de sizlere armağan edelim. Kolay gelsin.
1: Burası Radyo 7.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli. İnce bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara. Senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği. Nasıl diyeyim sana? Bir o kadar. O kadar işte. O kadar.

0: İnsan hayatından giden insanların geri dönmesini bekliyor ve gözü yollarda. Bir gün gelecek, kaldığımız yerden devam edeceğiz diye düşünüyor. Birçoğunuz da kendi kendinizi kandırıyorsunuz belki de. Hayat devam ediyor her şeye rağmen. Sizler de hayatınıza kaldığınız yerden devam edin bence.
1: Yolların pervane ömrüm senin.
2: Burası Radyo 7.

İstanbul'da yürürken herkesin ayrı bir telaşı var. Otobüse yetişen, dükkanını açan, bir sonraki işi düşünen. Şehrin kalabalığında kimsenin hikayesini bilmiyoruz. Sabah erkenden tezgahını açan esnafa, direksiyon başındaki şoförlere, yetişmeye çalışan herkese selam olsun. Umarım her şey gönlünüzce olur.

gecelerde sıcak bir evin diğerini daha iyi anlıyoruz, öyle değil mi? Ama herkesin kapısını açınca karşılaştığı manzara aynı değil. Kimi ailesine kavuşuyor, kimi tek başına günün yorgunluğunu atıyor. Şu an vardiyada olan çalışanlara, geceyi yolda geçirenlere ve evinde sessizce dinleyenlere şimdiki eserimizi armağan edelim.

Ne kadar çok üzülürsek üzülelim, her şeye dayanıyoruz, insanız. Allah sabır veriyor, güç veriyor, kuvvet veriyor. Ağlıyoruz, sızlıyoruz. Sonrasında bir bakıyoruz ki dimdik ayaktayız. Hayata dört elle sarılıyoruz. Yepyeni umutlar, hayaller. Rabbim herkesin gönlüne göre yaşamayı nasip eylesin inşallah.

0: Allah nasip kısmet ederse yarın aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Birazdan Kaan Özdemir gecenize eşlik etmek için burada olacak. İşte son şarkımızda sizlerle buluşturalım.
1: Burası Radyo 7.

Evet, gider ayak sizleri çok eskilere, maziye sürüklemek istiyorum. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor sevgili.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

İstanbul için zor bir gün. Anadolu Hisarı'ndan Topkapı'ya 2 saatte gelebildik. Çok şükür gelebildik. Hala yollarda olanlar var. Allah kolaylıklar versin. Zor bir gün, zor bir gece. Yoğun yağış nedeniyle İstanbul tam anlamıyla felç oldu diyebiliriz. İşte böyle bir günün gecesinde bu kara bulutları dağıtalım diye, biraz keyfimiz yerine gelsin diye Kaan Özdemir mikrofon başında.

0: yaşadım.
1: Sözün müzikle buluştuğu program. Kaan'la Gece'ye Ses Ver.
2: Burası Radyo 7.

programımızın hemen başında iki önemli duyurum var. Bunlardan ilki, artık programımız iki yerine üç saat. Yani bundan böyle hafta içi her gece 22'de başlayacağız. Yeni günün ilk saatinde de yayında olacağız. Buna sevinenler var biliyorum. Benimle paylaştılar, sağ olsunlar. Ben de sevindim. İkinci duyurumda, hafta içi her gece biliyorsunuz programımızda WhatsApp mesajlarınıza yer veriyoruz. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebiliyorsunuz. Her yeni gün yeni dinleyenlerimizle tanışıyoruz. Bugün de onlarla tanışacağız. Birazdan numaramı hatırlatacağım. Gidiyor.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Çoğu zaman kendimizi üşengeç, tembel hissedebiliriz. Acaba benim bir hedefim mi yok, kararsız mıyım? İradem mi yok, gücüm yetmiyor mu bazı şeyleri yapmayı değiştirmeye? Aslında tembellikle, üşengeçlikle alakası yok ki. Sadece mutsuzuz. Mutsuz insanlar yorgun olur. Hiçbir şey yapmasalar bile günün sonunda kendilerini çok bitkin hissederler. Bu hali değiştirmeden bir şeyler yapabilmek de çok zordur.

saygılı biçimde her şey ifade edilebilir değil mi? Saygısız oldukça en basit bir cümle bile insana batar, huzursuz eder. Mersin'deyiz. Zeliha Teke hayatımdaki tek insan, ailem, eşim Salih Emre Teke'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor Eskişehir'den Mehmet. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim Ayşem'e armağan ediyorum diyor. Biraz da üzgünmüş bu gece. Mehmet hiç merak etme, rahatta kal, bize kulak vermeye devam et. Kayseri'den selamlar sevgiler, ismim Emine. Kızıma ve bana güzel bir şarkı çalar mısınız? Sizi her gün severek dinliyoruz. Kaan abi umarım bugün görürsün demiş. Bugün gördüm mesajını kardeşim.

doğuştan gelen o sevgi düşüncesiyle, sevgi dürtüsüyle sevmek istedik ve sevdik insanları. Sonra bir baktık ki sevgimize karşılık alamıyoruz. Üstüne üstlük ihanet görüyoruz, nankörlük görüyoruz. Neyi öğrendik? Herkesi aynı şekilde seversek sevgiyi hak eden insanlara büyük haksızlık yapmış oluruz. Sonra sevgiyi hak edenlere sevgimizi çoğaltarak vermeye başladık. Bir de baktık, aynısı bize dönüyor.

bana gerekli olan kıymetli ise onun bana ne zaman verildiği daha kıymetli. Ne anladık bu dünyadan? Ölülerin sevgiyle anıldığı, yaşayanların sevgisizlikten öldüğü bir dünya. Ölülerin toprağına çiçek ekenler, yaşayanların bahçesini talan ediyorlar. Kime inanalım bu dünyada, değil mi? En çok ihtiyacımız olduğu anda sevgiye, ilgiye, merhamete bulamıyorsak, bir destek bulamıyorsak kendimize, öldükten sonra tatlılıkla anılmanın ne anlamı var? Yarın

güvendiğimiz insanın ya da insanların bizim sorunlarımızı çözmelerine gerek yok, biliyor musunuz? Tıpkı bu şarkıda söylendiği gibi davransalar. Hiç canını sıkma, ben varım yanında arkanda. Elimden bir şey gelmezse seni anlarım, seninle birlikte ağlarım, üzülürüm, seni yalnız bırakmam, sana değer veririm. Bunu diyebiliyorsa bir insan, daha nasıl bir nimet olsun bu dünyada? İstanbul Eyüp Sultan'dan Muhammed Ali'nin mesajıyla devam edelim. Programınızın 3 saate çıkması bizi çok mutlu etti demiş. Teşekkür ediyorum. Bilmeyenleri hatırlatalım. Artık programımız 2 yerine 3 saat. Ankara'dan Cemal Balcı, nişanlım Canan'a armağan ediyorum. Sivas'ta dinliyor sizi demiş. Adana'dan Oğuzhan, sıradaki şarkı can dostum güzel insan Ayşe Nur'a gelsin diyor. Elazığ'dan Aylin, sıradaki parçayı Konya'da sizi dinleyen Arif Bey'e armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diye eklemiş. Ben Fırat, bir zamanlar birlikte olduğum sevdiğim kız için istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Bakalım dinliyor mu Fırat? Hayat sürprizlerle dolu. 5 dakikada değişir bütün işler. Bir bakarsın telefonun çalar şimdi. Geceyi...

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977 0101.

birini hiçbir zaman affedemeyeceğimizi anladığımızda ondan vazgeçiyoruz. Birini ondan hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimizi anladığındaysa insan onu affediyor, farkında mısınız? Çünkü mutluyken görmezden geldiğimiz şeyler, işler yolunda değilken, mutsuzken canımızı çok yakıyor. Çünkü insan hatalarını mutluyken değil, hep mutsuzken anlıyor. Hatta derler ya, yap gitsin düşünme. İnsan en çok hatalarından ders alır.

Bazen hesabı kimse ödemez hayatta. Öyle ortada masada kalır. Mekan sahibi affeder. Hadi bu da benden olsun der. Vardır böyle insanlar, bizim hatalarımızı, kusurlarımızı örten, bizi omuzlayan. Ankara'dan Zekeriya, İstanbul'a doğru yolculuk yapıyorum. Radyo gede eşliğinde, aklımdaysa kavuşamadığım ama hala çok sevdiğim Ümran var. Bütün şarkılar ona gelsin demiş. Ümran dinliyor musun? Zekeriya sana böyle bir mesaj gönderdi. Sakarya'dan Zeynep, canım babam Turgay Karadağ için istiyorum sıradaki şarkıyı ve onu çok seviyorum diyor. Hasan Sungur'a armağan ediyorum diyor Sürgün gönderdiği mesajda. Şu an ikimiz de sizi dinliyoruz. Buradan ona sesleniyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyor Muhsin. Bu gece ne oldu bize? Öyle yağmur yağıyor diye mi romantiyiz? Hadi bakalım devam edelim Melike Şahin'le. O da çok sevdiğimiz isimlerden biri. Tutuşmuş beraber diyecek şarkısında.

İnsanın çok sevdiğini, çok değer verdiğini belirttiği kişiye karşı kırıcı, kaba davranması ama sonra da sırf maaş alıyor diye çalıştığı iş yerinde yöneticisine ya da müşterilerine daha tahammüllü davranması, onları kırmamaya çalışması, onlara güler yüz göstermeye çalışması ne büyük bir tezattır değil mi? Belki sorsak orada mecburum, kendimi olamıyorum der. Peki onlara böyleyken sevdiğin, değer verdiğin insana niye bu kadar kabasın? Bir...

Serpil'in mesajıyla devam edelim. Kolay gelsin. İçinde insan sevgisi olan tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum çalacağınız en güzel şarkıları diyor. Hatay'daki Deniz Er Alayı Komutanlığı'nda bulunan tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Akın gönderiyor ya da Akın'dan onlara armağan, belki de doğru anlayabildiysek. Askerlerimizi, Mehmetçiklerimizi selamlayalım. İyi yayınlar, sizi dinliyorum her zaman ama ilk defa yazıyorum. Deri mozaik yaparken öyle iyi geliyorsunuz ki, bana da bir şarkı hediye eder misiniz diyor İzmir'den Zeynep. Hiç merak etme, en güzellerini armağan ederiz hem de. Bakalım bir diğer mesaj. Denizli'den Mehmet Sarıkosan selamlar göndermiş. Ve aleyküm selam. Biz de size selamlar gönderiyoruz. Aksaray'dan yazıyorum. Adım Adem. Eşim Emine için Nilüfer'den bir şarkı istiyorum demiş. Az önce çaldık. Umarım denk gelmişsinizdir. Bu yağmurlu Antalya gecesinden Erzurum'a kucak dolusu selam ve sevgiler gönderiyorum. Abim Selim Yeltekin'e armağan ediyorum diyor Antalya'dan Esra gönderdiği mesajda. Teşekkür ediyoruz. Şimdi gelin Orhan Gencebay'ın çok sevilen şarkısıyla devam edelim. Bakalım sonra neler neler olacak.

gözlerine baktığımızda ihanet gördüğümüz, sahtekarlık gördüğümüz insanların sözlerinde sadakat arıyoruz. Oysa gözler her şeyi belli ediyor. İnsan hislerine güvenmeli diye düşünüyorum. Bu ön yargı ya da başka bir şey değil. Belli bir noktadan sonra hisler, bakışlar, ifadeler, duruşlar, jestler, mimikler bize çok şey ama çok şey söylüyor. Yüreğimizin sesine kulak vermeliyiz bence. Çanakkale'den yazıyorum Kaan abi. Babam Hüseyin Çapan'a, eşim Mahmut'a ve hasret çekenlere bir parça çalar mısın kurban olduğum yazmış. Memnuniyetle çalarım bu sıcak mesaj için de çok teşekkür ediyorum. Aksaray'da arkadaşımın evinde balkonda oturmuş sizi dinliyoruz. Arkadaşım Mehtap'a ve Antalya'da sizi dinleyen can dostum Kadriye'me armağan ediyorum diyor Elif gönderdiği mesajda. Öyleyse hanımlar size harika bir şarkı çalıyorum.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belan. Yanarım, yanarım,

0: belki de hatanın en büyük buradadır, ne dersiniz? Birini delice sevmek, ona belalım demek. Bela, delilik, bunlar güzel şey mi? Değil. Neden en sevdiğimiz insanla aramızdaki münasebette bu sözleri sürekli dile getiriyoruz? Çok kızıyoruz, öfkeleniyoruz sevgimize, aşkımıza karşılık bulamadık diye. 5 dakika sonra bambaşka bir insan oluyoruz. Bazen haklıyken dahi özür diliyoruz. Sevdiğimiz darılmasın, bize kırılmasın diye.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

0: sesi.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de hafta içi her gece artık bundan böyle 22-24 değil 22-01 arasında 3 saat boyunca sizlerleyiz. Dolu dolu program yapalım diye bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. WhatsApp mesajlarınızla lütfen isminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. İstanbul'dan Esma, sizi dinliyorum, yalnızım, hastane çalışanlarına, eğitim gönüllülerine armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Her ikisi de bizim için çok önemli Esma. Çok teşekkür ediyoruz, onur duyduk. Abicim Antalya'dan Bahar ben. Antalya'nın yağmurlu gecesinde sizi dinliyorum. Mustafa Oduncu'ya armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Gökhan Aksu'ya gelsin sıradaki parça demiş. İsmini yazmayı unutan dinleyicimiz Fatoş olabilir. Gökhan'a armağan ediyorum eşime. Hastaydı, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum diyor Hatay'dan Hatice. Gökhan geçmiş olsun. Aman dikkat edelim kendimize, tam hastalık dönemi.

acılarımızla hesabımızı tamamlamamız lazım. Çünkü başka türlü hayatta ileriye doğru bir adım atamıyoruz. Bazılarımız susuyor, sessizlikle bunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Kendi içinde bunu hazmetmeye çalışıyor. Bazılarımız konuşmak istiyor, konuşuyor. Konuştukça açılıyor, rahatlıyor. Bazılarımız ki en zoru da bu, hem konuşuyor hem de ya niye anlattım, niye konuştum diye pişman oluyor. Acıya yeni acılar katıyor.

Bursa'dan Ramazan Aydın'ın mesajıyla devam edelim. Sıradaki şarkıyı sadece kendime armağan ediyorum. İyi ki varsın abi, iyi ki oradasın demiş. Onur duydum Ramazan. Sen de iyi ki bizi dinliyorsun. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Malatya'dan Kadriye Şahanbaz. Çok güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı ona da armağan ediyorum. Hüseyin Kaya ve arkadaşlarına gelsin diyor. Uzun bir mesaj. Sadece bu kadarını okuyabildim. Biz Ensar ve Zeynep, babamız Gökhan'a armağan ediyoruz. Onu çok seviyoruz diye eklemişler. Elazığ'dan ben Berna Yelda. Sıradaki tüm parçalar canımdan çok sevdiğim Alice Sökmer'e armağan olsun. Onu çok seviyorum diyor. Urla'dan İzmir'e doğru evimize dönüyoruz. Yanımızda İsmail ustamız var, sıradaki şarkıyı ona armağan ediyoruz demiş. Kazasız belasız ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar diliyorum size. Yine çok güzel bir eserle Uğur Önür'le devam ediyoruz. Bıraktın beni, şimdi radyolarınızda.

0: bıraktın beni.
1: Hayat o kadar hızlı akıyor ki, farkındayız ya da değiliz, sürekli bir yarış halindeyiz. Bazı insanlarsa bu yarıştan gönüllü olarak çekilmek ister. Ben kimseyle yarışmak istemiyorum, ilgimi çekmiyor. Umarım hepiniz kazanırsınız deyip sakin sakin adımlarla dünyanın keyfini çıkarmaya gidiyorlar. Dünya tam anlamıyla ona baktığımızda keyif veriyor. Sürekli koşturduğumuzda, gergin bir şekilde sürekli elde etmeye, kazanmaya çalıştığımızda değil, sakin kalarak.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver mesajlarınızla devam ediyor şimdi. Konya'dan Abdullah sıradaki şarkıyı canım eşim Elif'e armağan ediyorum. Bugün onun doğum günü. Nice nice yıllara canım eşimle birlikte demiş. Bize de kolay gelsin dileklerini iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Recep sıradaki şarkı Demireli Mahallesi'ne gelsin diyor. Recep teşekkür ediyorum sana. Ablalarımla dinliyoruz sizi. Sıradaki parçayı ablam Bahar'a ve Çilem'e armağan ediyorum diyor Nalan. Memnuniyetle hanımlar sizin için de çalacağız. Eskişehir'den Merve sıradaki şarkı ve tüm sevda şarkıları adamıma armağan olsun. Sizleri şu an serviste dinliyoruz. Antalya'dan Tuğba ben kavuşamadığım biri var benden ona gelsin. Umarım dinliyordur diye eklemiş. Hiç belli olmaz bu işler nasip meselesi. Ben Tuğhan İstanbul'dan yazıyorum. Eskişehir'de sizi dinleyen abim Tuncay Karademir, Enes Yeşil Kuşak, Emirhan Demir, Özgür Erkay'a selam olsun diyor.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977

0: için aşkım.
1: Farkında mısınız, hayatımızda şöyle bir döngü var. Bir sıkıntı geliyor başımıza. Zorluk çekiyoruz. Zorlanıyoruz, ümitsiz oluyoruz. Bunun değişmesi için dua ediyoruz, çaba gösteriyoruz. İşler yoluna girince de "heh, bu benim hakkımdı" diyoruz. Rahatlıyoruz. O sıkıntı çektiğimiz, zorluk çektiğimiz günleri hemencecik unutuveriyoruz. Ta ki bir dahaki döngüye kadar. Yine başımıza böyle bir şey geliyor. Neden ben diyoruz. O geçince zaten hak etmiştim. Ama iyi yönetemiyoruz süreci. Hani benim

0: anne.
1: Tüm bu koşuşturmanın içinde en büyük başarı, en büyük erdem insan kalabilmek belki de, değil mi? Yani sabah erken başladığımız günü yine insan olarak bitirebilmek, insanlıktan çıkmamak, o sınırlardan çıkmamak bizim için en büyük başarı olsa gerek diye düşünüyorum. Mesajlarınız geliyor, onlara da yer veriyorum zaman zaman. Hayırlı geceler usta, ben Hadi Demir, sıradaki şarkıyı bana armağan eder misin demiş. Neden olmasın? Memnuniyetle armağan ederim hem de. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Eskişehir'den yazıyor dinleyicimiz. Kadir Can Çakmaz'a armağan ediyorum diyor. Seçkin abime ve değerli kardeşim Eren Can Bulut'a. Kahramanmaraş'tan dinliyorum, sıradaki şarkı sevdiceğime gelsin diyor. Seda gönderiyor mesajı. Madem öyle, gelin size eskilerden hiç unutmadığımız sevdiğimiz bir şarkı çalayım. Ümit Desen seslendirsin.

0: yıllar ayırsa.
1: Denizli'den Emin'in mesajına devam edelim. Hayatı ertelemeyi bıraktım, radyonun sesini açtım. Herkese musmutlu, bol müzikli bir gece diliyorum demiş. Kardeşim benim, çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum tanıştığıma. Aydın Didim'den Metin, iyi geceler. Tüm yalnızlara, evlat hasreti çekenlere ve özel bir kişiye armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı Metin. Ankara Keçiören'den Zeki, sıradaki parça hayat arkadaşım, dostum, çok sevdiğim oğlum Eymen'e gelsin, seni çok ama çok seviyorum oğlum demiş. Ne kadar güzel, ne kadar duygusal değil mi? Adana'dan selamlar, ben Kadir, 24.08 vardiyasına gidiyorum. Sizleri severek dinliyorum. Sıradaki şarkıyı can dostum Hatice'ye armağan ediyorum. Tüm emekçi kardeşlerimize biz de kazasız belasız keyifli bir gece diliyoruz. Gece boyunca yanınızdayız.
2: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

Bir saat sensiz inertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

Bana sorarsanız birbirini seven, birbirine karşı yalan söylemeyen iki insanın ayrılmak zorunda kalması neyi doğurur biliyor musunuz? Sabrı, dayanıklı olmayı. Böyle bir hediye verir böyle bir ayrılık ama zorunda kaldığımız bir ayrılık, yani karşımızdaki insanın kötülüğünü gördüğümüz bir ayrılıksa bize çok büyük bir ders verir. Her ayrılığın bir hediyesi var. Alanya'dan Okan sıradaki şarkıyı çok sevdiğim Sude'ye armağan ediyorum diyor. Bolu Gerede'den İbrahim, tüm güzel parçaları sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Bursa Osman Gazi Bağlarbaşı Mahallesi'nden Kaptan Bülent, şu an seyir halinde, serviste dinliyorum. Adam gibi adam Taner abime armağan ediyorum. Taner, ne kadar kısmetlisin, bak seni ne kadar seviyorlar. Böyle şeyleri duymak da insanı çok mutlu ediyor değil mi? Bir dayanak oluyor. İzmir'den yazıyor dinleyicimiz Kayhan, uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yolculuğa uygun bir şarkı çalmanızı bekliyorum demiş.

konuşmak, bildiklerimizi anlatmak, derdimizi, sevincimizi paylaşmak çok güzel. Ama gerçekten birbirimizi dinliyor muyuz acaba? Yoksa karşımızdaki insan konuşurken biz kendi cümlelerimizi mi düşünüyoruz o anda? Can kulağıyla dinliyor muyuz? Konuşmak güzel, dinlemek daha güzel. Niye biliyor musunuz? Çünkü insan konuştukça kendi bildiklerini söyler, tekrar eder. Ama dinlerse, dinlemeyi bilirse yeni bir şeyler öğrenebilir. Herkes birbirinden faydalanır böylece.

hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

henüz duymayanlar için bir kez daha tekrarlayın. Bundan böyle Kaan'la Gece Ses Ver programı 3 saat. Hafta içi 22-24 değil 22-01 arasında yayında olacağız. Tahmin ediyorum buna çoğumuz sevindi, öyle değil mi? Mesajlarınız var. Ali Albayrak, Safranbolu'ya gidiyorum. Sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Yollarda çok dinleniyoruz. İyi bir yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz. Konya Akşehir'den Dilek Marmara Çakıl yazıyor. Uzun bir mesaj, bakalım birine armağan etmiş mi? Sizin için de çalacağız bu güzel şarkıyı. Biraz kısaltıyorum tabii. Antalya'dan Mehmet Yılmaz, güzel yağmurlu bir geceden selamlar. Eşim Büşra ile dinliyoruz. Onu çok sevdiğimi söyler misin abim demiş. Söylemez miyim? Mehmet Büşra'yı çok seviyor. Herkes duydu mu? O zaman devam ediyoruz. Konya'dan Mehmet. Uzun zaman sonra bugün gördüğüm sevdiğim Tuğba'ya armağan ediyorum. Size de hayırlı geceler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşim. En güzel aşk şarkıları birbirini sevenlere gelsin. Bu gece onlardan bol bol çalacağım.

düşünenler var. İnsan elde ettikçe değil, vazgeçtikçe kendini bulur ve özgür olur. Vazgeçebildiğimiz kadar cesur ve güçlüyüz aslında. Yalnız kalabildiğimiz kadar. Zaten başımıza ne geldiyse yalnız kalmayı beceremediğimiz için geldi.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977.

Bakalım Avusturya'dan Gülşen neler yazmış mesajında. Biraz üzgün. En güvendiklerinden güvensizliğe uğramışlara gelsin diyor. En kötüsü de şu Gülşen değil mi? Beni hiç bırakmaz dediklerimiz ilk darbeyi vuruyor ya. Onun acısı çok fena oluyor. Alışmak da zor oluyor. Avusturya'dan Almanya'ya geçiyoruz. Bünyamin her zamanki gibi Radyo 7 ile gurbette yalnızlığı paylaşıyorum. Tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. İyi geceler, biz uzun yol kaptanlarıyız. Sıradaki şarkı Paşa ve Akif Kaptan'a gelsin ve hostesimiz Ada Hanım'a armağan olsun. Herkesin yolu açık olsun. Dikkat edin kendinize. Yağmur var Marmara bölgesinde, malumunuz, eğer buralardaysanız lütfen dikkatli seyredin. Konya'dan Arzu tüm şarkıları eşine armağan ediyor. Balıkesir Dursun Bey'den Ayten Sivri, gece vardiyasında çalışıyoruz. Tüm vardiya arkadaşlarıma ve sevenlere armağan ediyorum diyor. Gece çalışan emekçi kadınlarımız, sizin emeğinize elinize sağlık, size helal olsun. Çok seviyoruz sizi, bu şarkıyı da size armağan ediyoruz.

Kocaeli'den Tuncay bizi her gece severek dinliyormuş. Abi sevdiğim kadını şimdi annesiyle babasının yanına bıraktım, eve gidiyorum ve seni her gece büyük bir keyifle dinliyorum. Onun için bir şarkı çalmanı rica ediyorum demiş Tuncay. En güzel aşk şarkılarını sana ve sevdiğin kadına armağan ediyorum ben de. Eskişehir'den Münevver, abi gece vardiyasındayım. Arkadaşım Nilgün, kızım Gizem ve bizim gibi tüm emekçi kadınlara armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Kaan Bey, ben Tahir Fırat, Gaziantep'ten yazıyorum. Programınızın 3 saate çıkmasına çok sevindim. Hayatımın anlamı meleğime, eşime güzel bir parça çalmanızı rica ediyorum. 25 yılımızı doldurduk demiş. Bana 5 tane prenses verdi. Maşallah, Allah bağışlasın. Tahir sağlık personeliymiş bu arada. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Allah güzel bir mesai nasip etsin.

İnsan bir anlık heves uğruna, geçici olana, değersiz olana gönül vermemeli, bel bağlamamalı. Bizi sadakatla bekleyen, bizim için kalıcı olanlar varken, onlar yine de affetmeye, hoş görmeye hazır oluyor genelde. Belki de yine onlara dönüyoruz. Sadece sevgili, eş anlamında değil, arkadaş anlamında, akraba anlamında da öyle. Onlar her zaman kapılarını açıyorlar bize. Hepsi değil de gönülden bize bağlı olanlar, eksik olmasınlar.

Ben iyi insanları hatırladıkça daha mutsuz oluyorum, biliyor musunuz? Aslında öyle olmamalı, tebessümle hatırlamak lazım ama tam tersi oluyor bende. İyi insanlar ya artık hayatımızda yok ya da dünyada yok. Bu beni çok üzünlendiriyor. Bundan kaçıyorum mesela, hatırlamaktan. Yalova'dan Aynur Sıra'daki parçayı Iğdır'da öğretmenlik yapan eşim Burak'a armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor. Teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Ben Didem, sıradaki şarkı sevdiğime gelsin. Yanındakiyle yaşlanırsın ama aklındakiyle ölürsün. Ama çok da doğru değil sanki Didem be. Çünkü sorumluluklarımız var. Ya yanımızdaki bizi çok içten seviyorsa ona bunu yapabilir miyiz? Seher Sivas'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Çocukluk aşkım, şimdi yanımda olan biricik eşim Fatih'i çok seviyorum. Arabada dinliyoruz sizi, ona küçük bir sürpriz yapmak istiyorum diyor Zeynep. Zeynep, ne kadar kısmetlisin ya, maşallah sana.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver devam ediyor. Bundan böyle hafta içi her gece 2 yerine 3 saat sürecek yayınımız. Önce bunu hatırlatayım ve tabii ki WhatsApp üzerinden yazılı mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın. 0507-977-0101 bunu da lütfen kaydedin telefonunuza. Manisa'da sizi dinlemekte olan Metin Akgül kardeşime armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Ahmet Karaağaçlı göndermiş, teşekkür ediyoruz. Ozan en güzel aşk şarkılarını öncelikle Kızıl Gonca'ma, daha sonra şartlar ve koşullar ne olursa olsun birbirini koşulsuz seven tüm aşıklara armağan ediyorum diyor. Bakalım bir diğer mesaj, Eskişehir'den Ozan, az önce okuduk, Bolu'dan Şengül, sıradaki parçayı eşim Ramazan'a ve kızım Hira Nur'a armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. İzmir'den Sema, can dostum Rabia'ya armağan ediyorum, Kahramanmaraş'ta dinliyor, Allah herkese böyle arkadaş nasip etsin.

Aslına bakarsanız hiçbir şey boşuna yaşanmıyor. Verdiğimiz tüm emek yine bize geri dönüyor, biliyor musunuz? Karşımıza ömür törpüsü dediğimiz insanlar çıkıyor. Onların bize katkısı çok fazla oluyor. Bizi üzseler de, kırsalar da, bize acı verseler de, onların sayesinde öğrendiğimiz her şey bize çok çok faydalı oluyor. Tecrübe kazanıyoruz. Deneyim dediğimiz şey tam da bu. Onlar olmasa bunları kazanamazdık. Teşekkür ediyoruz onlara. Üç evetle uğurluyoruz. Bakalım mesajlarınızda neler var. Samsun Terme'den Kerim ve Selim kardeşleriz. Eşlerimizle Antalya'ya tatile geldik. Otelde sizi dinliyoruz. Sizinle de ruhumuzu dinlendiriyoruz. Harikasınız. Çok keyifli bir tatil diliyorum size. Teşekkür ediyorum. Antep'ten Adem sıradaki parçayı biricik sevdiceğim Ayşem'e armağan ediyorum diyor. İzmir'den Bilge ben en kıymetlime gelsin. Bu saatte dinlediğini düşünmüyorum ama yine de ona gelsin. İyi geceler, iyi yayınlar. Belki de rüyasında duyar, neden olmasın.

Kandırmadan Selin'in mesajıyla devam edelim. Eşim Tuncay'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı ve onu çok seviyorum diyor. Edirne'den yazıyorum, hayırlı geceler, ağzınıza sağlık. Ne demişler, hayat bir yolculuktur, varmak değil yürümek önemli. Sıradaki şarkıyı da kendime armağan ediyorum diyor Çağla. Teşekkür ediyoruz. Hatay Erzin'den Burcu, doğum günü olan eşim Onur'a armağan ediyorum. İyi ki doğdu demiş. Mutluluklar diliyoruz biz de Burcu'ya ve Onur'a. Didim'den yazıyorum taksici Doğan. Sıradaki parça oğlum Yiğit Efe'ye gelsin. Yiğit Efe ne güzel isim değil mi? Doğan kardeşim çok teşekkür ediyorum bizi dinlemeye, dinletmeye. Ve diğer meslektaşlarınıza tavsiye etmeye devam edin lütfen. Bu bizi çok mutlu ediyor. Size harika bir düet çalıyorum. Muazzez Avacı ve Zeki Müren seslendirecek bizim için.

0: hani huzur.
1: Gaziantep'teyiz. Ali Erdem, sıradaki parça Hayat Arkadaşıma Gelsin, sizi heyecanla dinliyoruz. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Onur duydum. Eskişehir'de sizi dinleyen kardeşim Samet Çapkan'a armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı Simge. Kahramanmaraş'tan selamlar, İzmir'deki can dostuma armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor Rabia gönderdiği mesajda. Ankara Keçiören'den dinliyoruz, sevdiğime eşim Tahsin'e armağan ediyorum diyor. Değerli dinleyicimiz adını yazmayı heyecandan unutmuş. Olsun. Van'dan Nuran, canımdan çok sevdiğim 3 kızıma, onu çok seviyorum.

bugün programımızın sonuna geldik. İlk 3 saatlik yayınımızı yaptık. Bundan sonra Allah dilerse programlarımız 3 saat olarak devam edecek. Merak edenler, soranlar var. Peki Talha'nın yayını ne zaman başlayacak diye? Birazdan başlayacak. Artık Talha'yı 12-2 yerine 1-3 arasında dinleyebilirsiniz. Az sonra harika bir program sizi bekliyor. Bense şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine buluşacağız. Ve o çok sevdiğimiz sözü tekrar hatırlatmak istiyorum. Her günü hayatımızın son günü gibi yaşayalım. Nasıl olsa bir gün haklı çıkacağız. Yarın böyle yaşayalım, ne dersiniz?

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Talha Boraöge, Almanya'da. Gölge, yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo 7, Gölge Sizlerle programındasınız. Hoş geldiniz. Allah'ım gönlüme yüreğime ferahlık versin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, anlatacaklarım var doğru anlaşılsın. Radyonuzun sesini açın, duyan duymayana, tanıyan tanımayana, nazı geçen tanıdıklarına, tanımadıklarına anlatsın, söylesin. Güzel bir program olacak. İyi hazırlanıyorum. Her seferinde olduğu gibi bugün de iyi hazırlandım. Her neredeysen, her kimsen, şöyle içerlerden bir merhaba.

İnsan başkasının hayatını uzaktan izlerken çok cesur oluyor. Herkesin sessizce taşıdığı bir yük, kimseye anlatamadığı bir yarası vardır. Bazı gidişler kaçış değil, tükeniştir. Bazı susmalar kabulleniş değil, hayatta kalma çabasıdır. Kimse kimsenin sınavını seçmedi. Kimse de kendi acısını isteyerek yaşamadı. Ama insan, hani o yapmam dedikleri var ya, bir gün yaparken bulur kendini. Hani o yaşamam ben dedikleri var ya, tam ortasında bulur kendini. Dünya böyle bir yer. En çok da yargılayanın terbiye edildiği bir yer.

0: Gölge sizlerle.
1: Anlamadım ki neydi derdin. Seni mutlu edebilecek ihtimaller varken gittin, kendine en acılısını seçtin. Tamam, kabul ediyorum. Aşk insanı kör eder ama kim bilir sana kaç kez söylendi. Bu kumaştan sana bir gelecek çıkmaz diye. Hiç mi işitmedin? Adına tecrübe dediğin hata, yıllarını çekip alırken senden bir insan uğruna harcadığın koca bir ömür fazla değil mi? Nasıl feda ettin? Çok iyi bir oyuncuymuş, tanıyamamışım demek sadece bir teselli. Nihayetinde her oyuncu kendi kişiliğinde mutlaka bir şeyler katar oyuna. Fark etmedin mi? Dedim ya, belki de mutluluk burnunun dibindeyken sen yüreğinin dikine gidip yanlış insanı sevdin. Yanlış insanı.

Hadi bakalım isimlerinize bakalım, mesajlarınıza bakalım. Sefa, eşi Fatma Hanım'a, Sakarya'dan Sefa Polat. Bu arada Nuran Karataş hanımefendi şiir için yüreğine sağlık demiş, teşekkür ederim. Hollanda'dan Özcan. Bursa'dan. Hiç mi introsu yokmuş bu şarkının? Peki Bursa'dan kim? Hülya Hanım. İzmir Bornova'dan Hasan Bey. Hepinize çok teşekkürler. İsimlerinizi ara ara okumaya devam edeceğim. Ayrılmayın.

Söyle, öğrendin mi? Yalnızlığı, çaresizliği, dört duvarla konuşup bir bardak çayla demlenmeyi. Şimdi belledin mi sahip olduklarına şükretmeyi? Şu üç günlük dünyada her şeyi dert etmemeyi. Ve her şeyin ötesinde, her şeyin başı sağlıkmış demeyi. Seni bir gün yutacak şu topraklar üzerinde kibirle yürümemeyi. Her bir felakete şahit oldukça hala öğrenmedim.

Peki bugünün kamyon arkası yazısı. Tavsiyem şu. Yaz baba. Allah hainlik yaparak gideni helallik almak için kapına getirir.

0: ya hiç gelmeseydi.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı.

Pekala, yine mesajlarınıza bakmak istiyorum. Halil Dikbaş ağzına yüreğine sağlık demiş. Teşekkür ederim. Paylaştığım videonun altına gelen mesajlarınız bunlar. 24 yıldır dinliyorum diyor Erkan Er. Yunus Emre'den. Hala ilk günkü ilgiyle dinliyorum demiş. Eyvallah. Sayın Talha Bora Öge, Akdeniz'in incisi Mersin'imizden gönül dolusu sevgiler diyen kim? Serap Ekin. İzmir'den Hüsamettin Gökçe. Yine her yerdeyiz. Selam, sevgi, muhabbetle gölgelenmeye devam ediyoruz. Okuyacaklarım, anlatacaklarım bitmedi. Dinleteceklerim de.

de bakarsın ki yıllar geçmiş üzerinden her şeyin. Ama sen hala ürkek bir serçe gibi. Yani durmakla kaçmak arasında, güvenmekle korkmak arasında bir yerlerde gidip geliyorsun hala. Kimse senin canını yakmasın artık diye yalnız uçuyorsun. Ne rüzgarın şiddetinden ne de kanatlarının ağırlığından şikayetçi değilsin. Düşeceğin günü bekleyen çok, bunun da farkındasın. Ama onlara inat. Her şeye inat direneceksin. Sana derdi veren dermanını da verir. Onun için sabredeceksin.

İçimde bir yanım düş bahçesi. Diğer yanım acımasız hayatın ta kendisi. Bir yanımda kalabalıkların kuru gürültüsü, diğer yanımda yalnızlık senfonisi. Bir yanım susmuş kendi halimde, diğer yanım vefasızlıkların adresi. Bir yanım sabırlar ve dualar, diğer yanım bana saharlar ülkesi.

Ben anlatmaya devam edeyim, sen de dinlemeye devam et uzun yıllardır olduğu gibi. Şimdi biliyorum önceden her şeyi kafana takardın. Ne bileyim her sözü, her bakışı, her susuşu. Sonra sen de fark ettin ki senden başka kimse öyle çok da umursamıyor yaptıklarını. Evet, ince düşünen tarafından vazgeç. Doğru yapıyorsun. Kendini anlatamıyorsan insanlara, onlar için kendini parçalamayı da bırak.

sustuğum şeyler var. Hiç konuşmadıklarım. İçimde kaybolan ne yerler ne insanlar. Ben solumu da yolumu da Allah'a bıraktım artık.

Sevgili dostlar, bizi dinlemekle kalmayıp dinletenlere, sahiplenip de tavsiye edenlere bu şarkıyı armağan edeyim ve devam edeyim. Gölgede kal.

Öyledir, insan bir noktadan sonra artık uzaktan seyreder. Olanı biteni, geleni gideni. Eskisi gibi şaşırmaz birçok şeye. Der ki insan bu. Her şey yapar. Şu yalan dünyadan çok şey beklememeyi çoktan öğrendi. En azından bazılarımız.

Pekala, Gölge sizlerle gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Şimdi bakalım mesajlarınıza. Çamlıdere'den sevgili Aydın, Ankara'dan sevgili Mesut Avşar, Gaziantep'ten Murat, Ayfer Ankara'dan, yüreğin dert görmesin diyen Mavi, İskenderun'dan sevgiler diyen Yücel, Tokat Niksar'dan, Çamiçi Yaylası'ndan Songül Hanım ve Safranbolu'dan Esma. Eyvallah. Orhan Gencebay'la devam edelim. Muhteşem bir şarkıdır. Ayrılmayın.

Az önce yazdığım şeyi okuyayım mı size? Yazmaya devam ediyorum çünkü. Bak, seni kaba ve sert olmakla suçlayacaklar. Varsın desinler, ileri geri konuşsunlar. Zerre tahammül etme. Çünkü yanılıyorlar. Sen sadece hoşgörünü ve nezaketini sömürmeye kalkan arsızlara kapıyı gösteriyorsun. Hepsi bu.

Hayat dendiğinde nefes aldığımız zamanlar sayılır. Ve en azından insanlığın geneli böyle algılar. Niye? Yüzeysel, fiziksel bakıyoruz olaya. Halbuki hayat çoğu zaman nefesimizi kesen, soluk alamadığımız anlardan ibarettir. Düşün, mevzunun sadece öyle edebiyat olmadığını anlayacaksın. Evet. Ne zamanları soluğun kesildi? O anları bir hatırla.

Gerçekten inanmak o kadar kıymetli ki, nasıl ki hani herkes güç ister, kuvvet ister, kudret ister, işte o aradığın, istediğin şey inanç. Her şey inanmakla başlıyor. Evet, küle döndün. Bir sürü sızı, bela, dert yaktı seni. Küle döndün. Fakat Allah'a gerçekten inanan için o küle dönmüşlüğün güle çevrilmesi, bir ol emrine bakar.

Az önce inanmak dedim ya. Gecenin en koyu anında sabahın yakın oluşuna inan. Ona inandığın kadar asla pes etme. Sabret diyen iç sesine inan. Sözünün arkasında duran insana inandığın gibi umudunu her zaman canlı tutan dualarına inan.

keyifli vakitler, iyi programlar dileyen bir kardeşimiz var ama ismini yazmamış. Pekala, Mustafa Şedid, ağzına yüreğine sağlık demiş. Gönül Cayma saygılar demiş. Saygı bizden.

0: Alha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, çok içime sinen bir programın daha sonuna geldik. Mesaj gönderenler var. Çok teşekkürler. Belki hepsini okuyamadım ama selam olsun. Eksik olmayın. Dualar var. Güzelim beğeni sözcükleri var. Allah sizin gördüğünüz gibi güzel etsin inşallah. Yoksa kimse kusursuz değil ki, zaten kusursuzluk insana değil, yaradana mahsus bir şey. Yoksa biz birbirimizi seveceksek de kusurlarımızla seveceğiz. Olay bu. Ama tabii kusur arayan olmamak lazım. Elinden geliyorsa örten olacaksın ki bir gün Yaradan da senin kusurlarını örtsün. O zaman bugünün kapanış duası olsun. Rabbim Settar esması ile hem bu dünyada hem ahirette bugüne kadar biz fark etmesek de yaptığı gibi ayıplarımızı, kusurlarımızı setretsin. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Sık sık böyle hatırlatıyorum çünkü her gün sesimi yeni duyanlar var. Bugün birkaç mesajda da gördüm. Bugün dinlemeye başladım diyenler var. Tavsiye üzerine veya radyoyu karıştırırken. O nedenle bazı şeylerin tekrarında fayda var. Allah'tan sürekli dinleyicilerimiz buna takılmıyorlar. Ya da öyle umuyorum. Evet. Ve unutma. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.